0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Gel!

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Yalanlarında kayboldum. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507-333-0260. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay, bayan, çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişin alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
3: Maksimum Müzik.
2: Sinerji FM.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 4 Mayıs 2026, pazartesi sabahındayız, haftanın ilk iş günündeyiz. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri aktaracağız, detay haberlerini aktaracağız. Değerli dinleyenler, Mayıs ayının ilk programıyla sizlerleyiz. Sıcak gelişmeyi aktaralım. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildi deniliyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, icbar suretiyle irtikap ve rüşvet almak suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı'nca da görevden uzaklaştırılmıştı Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım. Özkan Yalım için partisi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından da disiplin süreci başlatılmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Zeynel Emre, Yalım'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildiğini duyurdu. Değerli dinleyenler, bu sıcak gelişmeyi sizlere aktardık programımızın başında. Şimdi İran-Amerika-İsrail savaşı sürüyor. Son dakika haberleri gelmeye devam ediyor o bölgeden. İran'a ait petrol yüklü bir tanker gemisinin Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı ablukayı aşarak Uzak Doğu'ya ulaştığı duyuruldu. Geminin Amerikan donanmasının hedefi olmamak için otomatik tanımlama sistemini kapattığı ve gizlilik taktikleri uyguladığı kaydedildi. İsrail tarafından Lübnan'da 7 ayrı noktaya da peş peşe saldırılar düzenlendi. Hafta sonu ilginç gelişmeler yaşandı Hürmüz Boğazı'nda. Devrim muhafızlarından Trump'a kötü anlaşma mesajı deniliyor. Yine bir başlığımız, haber başlığımızdı. İran'da Amerikan doları tarihi zirveyi gördü deniliyor. İran'da Amerikan doları serbest piyasada tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 184 bin tümen seviyesini gördü. Böylece İran'ın yerel para birimi serbest piyasada rekor seviyede değer kaybetmiş oldu deniliyor. Sıcak gelişmeleri ve detay haberleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Bir kez daha birinci sayfa programımıza hoş geldiniz.

Evet, programımıza başladık. Sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Bir kez daha aktaralım. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılmıştı Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildiği duyuruldu. Özkan Yalım için partisi CHP tarafından da disiplin süreci başlatılmıştı. CHP sözcüsü Zeynel Emre, Yalım'ın CHP'den ihraç edildiğini duyurdu değerli dinleyenler. İstanbul Sarıyer'de Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar tahliye edildi, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeleri sürüyor değerli dinleyenler. İzmir Konak'ta da bir evde çıkan yangında bir bebek hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 3 kardeşi ise hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz akşam Akıncı Mahallesi 1298 sokaktaki 3 katlı binanın 3. katındaki evde çıkan yangında evde bulunan çocuklardan ikisi vatandaşlarca, biri ise itfaiye ekiplerince tahliye edilmişti. Dumandan etkilenen 3 kardeş Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde 1,5 yaşındaki bebeğin ise cansız bedenine ulaşıldı. Yangın sırasında anne ve babanın evde olmadığı öğrenildi. Babanın iş yerinde çalıştığı annenin ise markete gitmek için dışarı çıktığı söyleniyor. Anne gözaltına alındı. Yangının evdeki elektrik sobasından çıktığı da değerlendiriliyor değerli dinleyenler. Şimdi Kahramanmaraş'a gidelim. Kahramanmaraş'taki okul saldırısından bir acı haber daha geldi. Kahramanmaraş'taki okulda saldırıda yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu 18 gündür tedavi görüyordu hastanede. Maalesef hayatını kaybetti. Almina Ağaoğlu ile birlikte saldırıda ölen minik kardeşlerimizin sayısı 10'a yükseldi. Saldırıda yaşanan arbede sırasında ise saldırgan hayatını kaybetmişti değerli dinleyenler.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesinin 312 kilometrelik hızlı demiryolu hattından oluştuğunu söyledi. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesiyle yaklaşık 6,5 saat süren seyahat süresinin 2 saat 15 dakikaya düşeceğini duyurdu. Bakan Uraloğlu'nun Tarsus tüneli geçişinde yürütülen çalışmaları yerinden incelediği belirtiliyor haberin detayında. Projenin Tarsus tünel geçişinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Uraloğlu burada bir konuşma gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu projenin Tarsus merkezinden geçen bölümüyle ilgili demiryolumuz esasında şehrimizi bir anlamda ikiye bölen bir yapıya sahip hem zemin geçitlerin bulunduğu bir bölge. Biz burada yaptığımız değerlendirmede hem şehrin içerisinden insanımızın bavuluyla yürüyüp istasyona gitmesini, oradan trene binmesini hem de mümkün olduğu kadar hayatı bölmesin düşüncesiyle 2400 metrelik bir bölümü tamamen yer altına alarak üstündeki kesimle hayatın bütünleşmesini istiyoruz ifadelerini kullanmış. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesi Tarsus tüneli giriş hattının fotoğraflarına da yer verilmiş değerli dinleyenler. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesi sadece bölgesel bir ulaşım yatırımı olmayacak, aynı zamanda Türkiye'yi uluslararası lojistik ağlara entegre edecek stratejik bir koridorun da parçası olacak ifadelerini kullanmış Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir İsterseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Hanımefendiler, beyefendiler. Aradığın o büyük değişim şimdi Besinerji Beauty Güzellik Merkezi'nde. 7 yıldır beslenme ve zayıflama denince akla gelen ilk isim olan diyetisyen Ayça Yorulmaz Durmuş, şimdi güzellik dünyasında devrim yaratıyor. Murat Dağ Plaza'daki merkezimizi tamamen yenileyerek en son teknoloji cihazlarla donatılmış bir güzellik ve bölgesel incelme merkezine dönüştürdük. Ayrıca Besinerji Beauty'de erkek danışanlarımıza özel erkek lazer epilasyon uzmanımızla hizmet vermekteyiz. Hizmet bizden, takdir sizden. Besinerji Beauty, güzellik ve incelme, kafeler bölgesi, Murat Dağ Plaza, kat 6, Burçak Kafe üzeri, Tokat. Telefon 0536 988 32 34. Tokat'ta güzelliğin yeni formülü, Besinerji Beauty.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
5: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
5: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
4: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
5: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
4: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
5: Ehliyet bizim işimiz.
6: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
7: www.radyosinerji.com
8: Dünyanın yerel radyosu.
7: Dünyanın yerel radyosu.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerimizi sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Rus gölge filosuna yönelik saldırılarını sürdürdüklerini duyurdu. Ukrayna ordusunun söz konusu filoya ait iki petrol tankerine Rusya'nın Novorossiysk limanı girişinde saldırı gerçekleştirdiğini belirten Zelenski, aktif olarak petrol taşımacılığında kullanılan bu tankerlerin artık kullanılamayacağını öne sürdü. Zelenski, uzun menzilli saldırıları arttıracaklarını kaydetti. Ukrayna'nın uzun menzilli yetenekleri denizde, havada ve karada kapsamlı bir şekilde geliştirilecektir ifadelerini kullanmış. Değerli dinleyenler, bir tarafımızda Orta Doğu savaş sürüyor, diğer tarafımızda Rusya-Ukrayna savaşı da karşılıklı saldırılarla devam ediyor. Değerli dinleyenler, burada herhangi bir barış anlaşmasının söz konusu olmadığını da şimdilik duyuralım. Tarafların araya girmesine rağmen maalesef halen barış görüşmelerinde bir ışık gözükmüyor değerli dinleyenler. Trump'tan İran'a sert mesaj, bedel ödemediler denilmiş. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'ın Amerika'ya sunduğu yeni barış planını inceleyeceğini ancak olumlu bakmadığını belirtti. Trump, İran'ın son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini de öne sürmüş değerli dinleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajında bir açıklama yaptı. Basın özgür değilse demokrasi nefessiz kalır dedi. Biz gerçeğin sansürlenmediği, gazetecilerin hapse atılmadığı bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Bir daha hiç kimsenin ele geçiremeyeceği bir medya düzenini gazetecilerle birlikte kuracağız ifadelerini kullanmış. Değerli dinleyenler, Özgür Özel'in böyle bir açıklaması var. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla bir açıklama yayımlamış değerli dinleyenler.

0: lastik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Reklam. Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
3: Bakanlıktan açıklama var deniliyor. Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılabilir mi, uzatılacak mı merak konusu şimdiden. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin soruya ise 9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur ama bu kabinede tartışılıp alınacak bir karar açıklamasını yaptı. Son dakika rezervasyon ağırlıklı bir süreç izlendiğini de belirtti. Mehmet Nuri Ersoy, Amerika ve İsrail'in Orta Doğu'da sürdürdüğü savaş, bölgedeki krizler ve bunun turizm sektörü üzerindeki krizi başlattığını, ilk andan itibaren süreci yakından izlediklerini de belirtmiş. Enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü dalgalanmalar küresel ekonomiye kalıcı hasarlar bırakacak. Önemli olan bunu önceden öngörebilmek. Bu yaza en büyük yansıması sezon için son dakika rezervasyon ağırlıklı olacağını belirtmiş. Eskiden belli periyotlarda tanıtım yapardık. Şimdi sezon sonuna kadar aralıksız yapacağız. İnsanlar ekonomik yükler ve çatışma riski nedeniyle önünü görüp öyle rezervasyon yapıyor ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Il...
1: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini sizlere aktarmaya. Mansur Yavaş'tan 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajı deniliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Orta Asya'dan Anadolu'ya değerlerimizi yaşatan, milli bilinç ve köklerimize tutunan ve ömrünü istiklale adayan atalarımızın ruhu şad, 3 Mayıs Türkçülük Günü kutlu olsun ifadelerini kullanmış. Oy birliğiyle ihraç edildi, CHP'den Özkan Yalım için nihai karar deniliyor. CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın olağanüstü toplanan Merkez Disiplin Kurulu'nca oy birliğiyle partiden ihracına karar verildiğini duyurdu. Değerli dinleyenler, karar CHP Sözcüsü Zeynel Emre tarafından açıklandı. Değerli dinleyenler. Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler kabinede deniliyor. İran'dan Hürmüz için yeni öneri, güncellenmiş 14 maddelik plan öne çıkıyor denilmiş. Türkiye'den Ermenistan'a üst düzey ziyaret deniliyor. Barış Göktürk'ten Mehmet Ali Aydınlar açıklaması denilmiş. Okul saldırısında bir acaba haber daha geldi. Almina da kurtarılamadı deniliyor. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimizin sayısı böylece 10'a yükseldi. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Böyle saldırılar bir daha asla ve asla yaşanmasın ve bununla ilgili de zaten hem Milli Eğitim Bakanlığı hem İçişleri Bakanlığı gerekli tedbirleri almış durumdalar ve bununla ilgili yine il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri, kaymakamlıklar ve kolluk kuvvetlerimiz de artık gereken hassasiyet ve özeni gösteriyorlar diyebiliriz değerli dinleyenler.

Fenerbahçe'den iki kulübün talip olduğu Ederson için karar deniliyor, istenen bonservis ücreti belli oldu denilmiş. Bakan Gürley'in açıklamaları var. Millet iradesini yeniden ortaya koyar İstanbul Üniversitesi'nin etkinliğinde sandık mesajı deniliyor. Emre Kongar yazdı, Butlan davası 3 ileti de yargı sorunu denilmiş. CHP'li Çakır Özden, Nisan ayı basın özgürlüğü raporu deniliyor, gazeteciler 30 günde 75 kez hakim karşısına çıktı denilmiş. Saldırılar sonrası önlem isteyen öğrencilere soruşturma deniliyor, can güvenliği istemek suç deniliyor. İstanbul'da kan donduran olay, cezaevindeki oğlunun beraberlik yaşadığı kadını katletti ifadesi ortaya çıktı denilmiş. CHP'nin sağ çalışmalarına başlayacağı aktarılmış bir haberin detayında yine değerli dinleyenler. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılmıştı Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildiği duyuruldu. Özkan Yalım için partisi CHP tarafından da disiplin süreci başlatılmıştı. CHP sözcüsü Zeynel Emre, Yalım'ın CHP'den ihraç edildiğini duyurdu değerli dinleyenler. İstanbul Sarıyer'de Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar tahliye edildi, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeleri sürüyor değerli dinleyenler. İzmir Konak'ta da bir evde çıkan yangında bir bebek hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 3 kardeşi ise hastaneye kaldırıldı. Evde bulunan çocuklardan ikisi vatandaşlarca, biri ise itfaiye ekiplerince tahliye edilmişti. Dumandan etkilenen 3 kardeş, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde 1,5 yaşındaki bebeğin ise cansız bedenine ulaşıldı. Yangın sırasında anne ve babanın evde olmadığı öğrenildi. Babanın iş yerinde çalıştığı annenin ise markete gitmek için dışarı çıktığı söyleniyor. Anne gözaltına alındı. Yangının evdeki elektrik sobasından çıktığı da değerlendiriliyor değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Unutulmaz. Unutulmaz.
2: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
3: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
4: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
6: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
7: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, beyti kebap, vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
8: Centilmen'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Centilmen giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
9: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
10: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212-5656
11: 0543-746-3754
10: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesinin 312 kilometrelik hızlı demiryolu hattından oluştuğunu söyledi. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesiyle yaklaşık 6,5 saat süren seyahat süresinin 2 saat 15 dakikaya düşeceğini duyurdu. Bakan Uraloğlu'nun Tarsus tüneli geçişinde yürütülen çalışmaları yerinden incelediği belirtiliyor haberin detayında değerli dinleyenler.
1: Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesinde çalışmaların artık %85'i tamamlandı. Proje hayata girdiğinde şehirler arasındaki mesafede kısalmış olacak. Şu anda mevcut hatta Mersin ile Gaziantep arasındaki mesafe 361 kilometre. Hızlı tren projesi hayata girdiğinde işte bu mesafede 48,5 kilometre azalacak. Yani 312,5 kilometreye düşmüş olacak. Diğer taraftan Mersin'den yola çıkan bir insan Gaziantep'e ulaştığında 6 saat 23 dakika zaman geçiyordu. Hızlı tren projesi hayata geçtiğinde işte bu sürede, yani seyahat süresi de 2 saat 15 dakikaya düşmüş olacak. Yani Gaziantep'ten Mersin'e ya da Mersin'den Gaziantep'e giden her bir insan seyahat süresinden 4 saat 8 dakika tasarruf sağlamış olacak.
0: Bakanlıktan açıklama var deniliyor. Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılabilir mi, uzatılacak mı? Merak konusu şimdiden. Kahramanmaraş'taki okul saldırısından bir acı haber daha geldi. Kahramanmaraş'taki okulda saldırıda yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu 18 gündür tedavi görüyordu hastanede. Maalesef hayatını kaybetti değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir İsterseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
6: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda, ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.
7: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
8: Evet, devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Tur 2026'da büyük final Ankara'da denilmiş. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Ankara etabı sona erdi. Son etap sona erdi. Turun 8. ve son etabı gerçekten büyük bir çekişmeye sahne oldu. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 8. ve son etabı olan Ankara etabı dün koşuldu. Tom Krappe tırmanışın bittiği anda yarışın son 750 metresinde hızlı bir sprintle birinci olduğu ve 20 yaşındaki genç Belçikalı bisikletçi kariyerindeki 5 etap şampiyonluğunun 3'ünü de Türkiye Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda elde etti. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda beyaz mayo, Türkiye güzellikleri mayosunu ise milli bisikletçimiz Mustafa Tarakçı kazandı. İlk etap Çeşme'den başlamıştı ve son etap 8. etap Ankara etapıyla Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turunda yarışçılar 1133 kilometre pedal çevirdi. Zorlu ve bir o kadar da hikayeye ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu sona erdi bu yıl. Bu tarz organizasyonların daha fazla yapılması çok ama çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten hafta sonumuza güzellik katan bir yarıştı Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turu. Tur 2026 kapsamında koşuldu ve dün son etabı Ankara etabı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turunun son etabını ise Belçikalı genç bisikletçi Tom Krabbe kazandı. Tebrik ediyoruz kendisini.

Evet, hava durumumuza bakacağız. Yurtta hava nasıl olacak her zaman olduğu gibi. Bugünkü hava durumu tahminini sizlere aktaralım. Sonrasında vedamızı gerçekleştireceğiz değerli dinleyenler. Türkiye Mayıs ayına yağışlı ve soğuk bir havayla giriş yaptı. Bazı illerde kar yağışı görülüyor. Bu yağışların bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Diğer yandan meteoroloji 44 il için sarı kodlu alarm verdi. Bugün öğle saatlerinden sonra da 30 il için sarı kodlu alarm verildi. Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Denizli, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Konya, Manisa, Muğla, Sakarya, Siirt, Uşak, Van, Zonguldak, Yozgat, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle yağışların Doğu Akdeniz'de ve Güneydoğu Anadolu'da şiddetli olacağı tahmin edilmekte. Değerli dinleyenler, 4 Mayıs 2026 Pazartesi sabahındaydık. Haftanın ilk iş günündeydik. Sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 5 Mayıs Salı sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 14 derece. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 12 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 9 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta etkili yağış sonrası Yeşilırmak su seviyesi yükseldi. Ekiplerin müdahalesiyle taşkın riski önlendi ve olumsuzluk yaşanmadı. Tokat çevresinde gece boyunca Sivas, Malatya ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler meydana geldi. Depremler bölgedeki sismik hareketliliği artırdı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı. Teknik bir sorun nedeniyle gerçekleşen acil iniş sonucu sıkıntı giderildikten sonra Sánchez, Erivan'a gitmek için Esenboğa Havalimanı'na hareket etti. Boş Türkiye'nin Anneler Günü reklamında çocuk yerine köpek kullanılması sosyal medyada tepkilere yol açtı. Tepkilerin ardından firma reklamı geri çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı annelik kavramının önemini vurguladı. İnegöl'de önceki bahçe düzenlemesi için ücretini isteyen 52 yaşındaki Hüseyin A. ev sahibinin 4 yakını tarafından dövülüp bıçaklandı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Uşak-İzmir karayolunda tırın neden olduğu zincirleme kazada 4 kişilik aile hayatını kaybetti. 34 kişi yaralandı. Karşı şeride geçen tır 7 araca çarparak büyük bir faciaya neden oldu. İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Heybeliada'daki dev Türk bayrağı direği devrildi. Rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Olay anında çevrede kimse bulunmadı. Yetkililer dikkatli olunması uyarısında bulundu.
0: Spor.
1: Vakıfbank, 2026 Avrupa Voleybol Konfederasyonu Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dinavit'i 3-1 yenerek 7. şampiyonluğuna bu organizasyonda ulaştı. Galatasaray'da düşünülmeyen Kaan Ayhan Almanya'ya dönebilir. Schalke 4 ile görüşmelerde bulunuyor, Süper Lig ve Körfez ekiplerinden ilgi var. Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Dorge Lesnene Stuttgart'tan 22 milyon euroluk transfer teklifi aldı. Yeni yönetim teklif üzerine karar verecek.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bbugün dolar 45 lira 21 kuruştan, gram altınsa 6726 lira 90 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de en amütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı şöyle 90'lardan Nülüfer'le yaptık. Şov yapma radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Murat Başaran'la devam ediyoruz. Manyak severim, hoş geldiniz.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Gülşen Lollipop radyonuzda. Hanımlar beyler, Namit Ünay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Genel olarak böyle programda hep şeyden bahsettik. İşte birinin sizden hoşlandığını gösteren hareketler, işte o da sizinle ilgileniyor mu? Veya işte o da size aşık mı? Neler yapar falan filan diye. Hep bu şekilde pozitif bastık. Bir de işin diğer bir tarafı var sevgili dinleyenler. Acı ama bu da bir gerçek. Birinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız demiş. Bence önemli, diğerlerinden daha önemli. Çünkü birinin sizden hoşlandığını falan nasıl anlarsınız dediğimizde o maddeleri okuduğumuz zaman bakıyorsun, ha evet bunlar var kesin benden hoşlanıyor diye. Çünkü o maddeleri biz o kişiye konduruyoruz otomatik olarak. Yani ona üstüne yapıştırıyoruz yani, evet bana bakıyor, evet bakıyor. Bir insanın bir insana bakması kadar doğal bir şey yok aynı ortamdaysa. Mutlaka bakacaktır. Yani etrafa bakarken zaten mesela aynı hizadan yüzün geçebilir. Ne bileyim, yanından geçerken çarpmamak için bakacaktır. Yani bakacaktır da bakacaktır mesela. Hal böyle olunca sen her bakışmayı üstüne alınıp ha bu benden hoşlanıyor dersen o da olmaz. İşin içinden çıkamazsın. O yüzden bence bu biraz daha böyle bir gerçekçi. Birinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız? Bakın ne gibi özellikler olacak. Kafadaki soru işaretlerini kaldırıyoruz efendim. Bir demiş, vücut dili kapalı. Birinin rahat ya da mutlu hissettiğini gösteren pozitif vücut dili oldukça açıktır. Rahat bırakılmış kollar, göz teması, içten gülümseme vesaire. Negatif vücut dili ise genelde bunun tam tersidir diyor ve birinin sizden hoşlanmadığını gösteriyor olabilir. Bak neler var. Kollarını kavuşturan ya da çanta gibi şeylerin arkasına saklanan kişileri gözlemleyin. Ama yine de dikkatli olun. Birkaç davranışsal ipucuna birden bakmak gereklidir. Çünkü bir tanesi aldatıcı olabilir demiş. Yani seninle konuşurken kollar birbirine bağlıysa ya da böyle bir çantayı mantıyı işte tutuyorsa falan filan böyle. Diyor ki yani diyor, çok da diyor zorlama diyor yani. O iş diyor olmayacak abi diyor. Bir diğer işaret, zorla gülümsüyor gibi. Bak gülümsüyor bile değil, gülümsüyor gibi. Saptanmaları gayet kolay olan sahte gülümsemelere dikkat edin demiş. Gerçekten gülümsediğinizde daha fazla yüz kasınız çalışır ve gülümseyen kişinin göz çevresindeki çizgiler daha belirgin hale gelir. Ama böyle şey o durum varsa çok komiksin ya. Aha evet ya, çok güldüm falan gibi şeyler varsa o diyor zorla gülümseme diyor. Yani bir gözler bir çiziktirecek yani diyor normal gülümsemede. Bir böyle bir kırışma olacak diyor. Bunları göremezsen diyor olmaz diyor. Bir diğer işaret, vücut dilinizi kopyalamıyorsa demişim. Biri sizden hoşlandığında istemsiz bir şekilde vücut dilinizi kopyalamaya başlar. Örneğin otururken sandalyeyi tekmeliyorsanız o da aynı şeyi yapabilir. Ne gerek var ya? Düşün, oturdun mesela, sen masayı yıkıyorsun, o da diğer masayı yıkıyor falan. Neden? Vücut dilini... Mekan darma duman. Neden? Biz birbirimizden hoşlanıyoruz efendim, o yüzden. Hoşlandığımız kişiyle eşleşmek için bilinçsiz bir şekilde beden duruşumuzu değiştiririz. Kişinin sözlü olmayan davranışını kopyalayarak bağlantılı olduğumuzun sinyalini veririz diyor. Bunlar olmuyorsa, yani senin vücut dilini kopyalamıyorsa diyor ki olmaz o iş. Bak göz temasında bulunmuyorsa demiş. Vücut dilinde olduğu gibi göz teması da gerçek bir arkadaşlığın en büyük göstergelerinden biridir. Arkadaşlar arasında diğer insanlara kıyasla daha fazla karşılıklı göz teması bulunur. Kişinin içten bakışı genelde pozitif bir ödül olarak değerlendirilir. Dolayısıyla sevgililer gerçekten de birbirlerinin gözlerine daha çok bakarlar diyor. Hani böyle bir kesişme mesişme durumu yoksa diyor, olmaz diyor orada da. Sohbeti kısa kesiyorsa demiş. Yani evet, düşün sen hani benden hoşlanıyor mu diye gidiyorsun, konuşuyorsun falan. O kısa bir cümleyle kestirip kapatıyor konuyu. Sen böyle ortada hop kalıyorsun. Fiziksel temastan haz etmiyorsa demiş, ki bu hep tehlikelidir söylerim zaten. Bak, randevu ya da arkadaşınızla basit bir buluşma, fiziksel temasın ne kadar olduğuna dikkat etmelisiniz diyor buluşmada. Çünkü dokunma birçok farklı amaç uğruna kullanılır. Flört esnasında bağlantı kurma, bağlılığı sembolize etme, fiziksel yakınlık başlatma ya da duygusal konfor sağlama gibi demiş. Bunun gibi bir şeyler olmaması kötü işaret anlamında geliyor diyor. Hiçbir zaman sizinle plan yapmak istemiyorsa... Yani nedir, aklına bir sürü şey geliyor mesela, hani söylüyorsun falan filan ama mesela ondan hiç böyle bir talep yok. İşte gidelim bir kahve içelim ya da demeyim şuraya gidelim, gezmeye gidelim falan filan. Hiç plan yok mesela ondan. Bütün her şeyi sen hazırlamaya çalışıyorsun. O da diyor olmaz diyor.
hiçbir zaman dinlemiyor gibi ise demiş. Yani sen anlatıyorsun ama onu mesela kafa başka yerde, işte atıyorum nedir, telefonla uğraşıyor. Ondan sonra mesajlara bakıyor. Sen konuşurken telefonla konuşmaya başlıyor falan mesela başkasıyla. Yani diyor, bunlar varsa diyor yine diyor olmaz diyor kendileri. Sürekli sizi ekiyorsa artık bir zahmet anla. Nedir, randevu hazırlıyorsun, ayarlıyorsun. Bir saatte buluşacaksınız. Ama o mesela sürekli o buluşmalara geç geliyor ya da gelmiyor. Hani orada anla artık diyor, senden hoşlanmıyorsunuz diyor. Ve kendinizi tuhaf hissediyorsanız demiş. Hani terk edilmiş. Ya da şey, ilgilenilmemiş gibi hissediyorsanız, bu da diyor sizden hoşlanmadığını. Yani sana bu hissiyatı verdiyse diyor, evet senden hoşlanmıyordur diyor. İçinizdeki ses konuşuyorsa demiş, yani içindeki ses, ya galiba bu senden hoşlanmıyor, sizin iş olmayacak falan filan derse diyor ki doğrusunu söylüyor. Hani burada da diyor ne kendini yor ne karşı tarafı yor. Evet, gayet mantıklı, bak hiçbirine itiraz etmedik. Belli yani, ortada bayağı bir mesafe var. Görüşmelerde de belli, zorunlu bir görüşme var. Hani bıkmış, bezmiş artık, öf şununla tamam bir kahve içelim falan filan gibi bezdirmişsin karşındaki insanı. Bu belirtiler varsa diyor hiç orada durmana gerek yok diyor.

0: Reklam.
1: Hazır mısın Tokat? Aradığın o büyük değişim şimdi Besinerji Beauty Güzellik Merkezi'nde. İğne yok, acı yok. Yeni nesil kırışıklık açma teknolojisine sahip Frozen Face ile tanışın. -10 derecenin gücüyle cildinizi donduruyor. İğnesiz botoks etkisiyle kolajeni tetikleyip göz çevrenizdeki yorgunluk izlerini siliyoruz. Üstelik Tokat'ın tek yetkili dermokozmetik markası olan Babor'un bayisi ve orijinal Zionic merkeziyiz. Bölgede tek olan FDA onaylı, 4 dalga boyuna sahip, gerçek buz başlıklı diyot lazer epilasyon cihazımızla ve deneyimli uzmanımızla 6 seansta %90 başarı sağlıyoruz. Hizmet bizden, takdir sizden. İletişim, Besinerji Beauty Güzellik ve İncelme, Kafeler Bölgesi Muratdağ Plaza, Katal 6 Burçak Kafe üzerinde. Telefon 0536 988 32 34. Diyetisyen Ayça Durmuş Diyet Merkezi, Kafeler Bölgesi, Büyük Migros Yanı, Vera Kafe üzerinde. Telefon 0537 681 26 87. Tokat'ta güzelliğin yeni formülü Besinerji Beauty.
2: Legno Bahçe bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
5: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
6: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
7: Kesintisiz Türkçe müzik.
8: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

gittiği gün direkt böyle şeylerde direkt benim aklıma atar gider geliyor vallahi. Bir gece gidebilirim arkadaş, git yani. Sabah kaçta uyanıyorsunuz sevgili dinleyenler? Alarm kaça kurulur? Ya da mesela alarm kurulu mu veya işte gelişi güzel mi uyanıyorsunuz? Hani ne olur çalışmıyordur veya emeklidir işte, her neyse artık. Uyanma zorunluluğu yoktur sabahın köründe. Sabah kaçta uyandığın kişiliğini yansıtıyor demiş. Oğlum emin misin bak? Yani sabah erken saatte uyananların %90'ı zorunlu olduğu için uyanıyor. Çünkü uyanmasa işe yetişemeyecek, okula yetişemeyecek bir sürü şey var yani. Şimdi bu adama sen kalkıp da bu saatte uyandın diye senin kişiliğin bu demek yani. Böyle mi acaba? Sabahları yataktan kalkma saatimiz yalnızca bir alışkanlık değil, aynı zamanda kişiliğimize dair önemli işaretler taşıyor olabilir demiş. Yani şunu desen bak öyle bir şey de belirtmiyor. Psikologlar ve uyku uzmanları bireylerin uyanma saatleriyle karakter özellikleri arasında güçlü bir bağ olduğunu söylüyor. Mesela tatil için dese bunu. Hani tatil günlerinde kaçta uyanıyorsun ya da ne bileyim hani izne çıktığın zaman kaçta uyanıyorsun dese anlarım, ama normalde çalışanların büyük bir bölümü, gündüz çalışanların zaten mecburen erken kalkıyor. Adam işe yetişecek yani, hele bir de büyük şehirlerde yaşıyorsa daha da erken kalkması gerekiyor. Bunun yolu var, trafiği var. Bak 5 ve 6.30 arası uyananlar demiş. Disiplinli ve hedef odaklı. Hey yavrum hey. Sen bir de gel bunlara, onlara sor bakalım. Disiplinli ve hedef odaklı mısınız diye. Yani hedef odaklı tabii ki, işe yetişmeye çalışıyor, ne yapsın. Bu saatlerde uyanan insanlar genellikle yüksek öz disiplin sahibi, planlı ve sorumluluklarını ertelemeyen bireylerdir. Gün doğmadan ayağa kalkan bu kişiler zaman yönetiminde ustadır diyor. Çoğunlukla liderlik vasıfları taşırlar ve hedeflerine ulaşmak için sabırla ilerlerler. Hani artık bu saatte uyandığınız zaman küfür etmeyin sevgili dinleyenler. Hani hayata, ne bileyim işte şartlara. Hayır. Çünkü neden? Siz disiplinli ve hedef odaklısınız. Kişilik özellikleri kararlılık, üretkenlik, liderlik, yüksek motivasyon demiş. 6.30 ve 8 arası uyananlar diyor. Dengeli ve gerçekçi. Demek ki onların işi biraz daha iyi. Daha geç saatte başlıyor. Veya kendi hani esnafken. Esnaf. Kendi iş yeri var veya yönetici diyebiliriz. Günün erken ama aşırı olmayan saatlerinde uyananlar hayatlarında denge arayan, kontrollü ve gerçekçi bireylerdir demiş. Ne çok katı ne de çok gevşek bir yapıya sahiptirler. Sosyal ilişkilerde güven veren, sorumluluk sahibi bir profil çizerler demiş. Kişilik özellikleri sağduyu, öz denetim, sosyallik, işbirliğine açıklık diyor. 8-10 arası uyananlar yaratıcı ve özgür ruhlu diyor. Yo, bunlara direkt mesela zengin diyebiliriz. Belli hani işle şey yok. Ya da iş yok mesela, o da olabilir. Biraz daha geç saatlerde uyanmayı tercih edenler genellikle sanatçı ruhlu, bağımsızlığına düşkün ve özgün kişilerdir. İşte bağımsız, hani iş yok yani. Hayal gücü, güçlü, farklı düşünen ve rutinden hoşlanmayan bu bireyler için sıradan bir hayat yeterli değildir demiş. Ondan sonra uyananlarsa uyanma artık. Ya tamam, zaten saat 10 olmuş. Ne kasıyorsun yani, bırak boş ver. Gittiği yere kadar ondan sonrası. Gece geç saatler demiş, ondan sonra uyananlar gece kuşları ve iç gözlemciler diyor. Tabii gece geç saat yatınca ne yapsın? Sabahın köründe uyanamıyor yani. Gece geç saatlere kadar aktif olan ve sabahları uyanmakta zorlanan bireyler çoğu zaman içe dönük, derin düşünen ve analizci kişilerdir diyor. Şu olabilir mesela, yeni kendine geliyor daha ancak. Gündüz yerine geceyi tercih etmeleri kalabalıklardan ziyade kendi iş dünyalarına daha yakın olduklarını gösterir. Yahu kandırma. Tamam bu da vardır mutlaka, ama adam gece orada burada geziyor. O bar senin, ne bileyim bu kafe benim. Eve geliyor gecenin bir yarısı. Şimdi sen kalktı buna şey dersen, eğer kalabalıklardan ziyade kendi iş dünyalarına daha yakın dersen gülerler. Aktif bir gece hayatı var yani. Kişilik özellikleri derinlik, entelektüellik, duygusal zeka, özgürlük ihtiyacı demiş efendim. Hani daha da geç uyananları kayda almamış. Hani ondan sonra uyananlar diyor. Kalkışmadan 12'de yazmamış yani ekstradan. Bu efendim dünyanın en tuhaf kişilik analizlerinden bir tanesi. Ben bunun hiçbir şekilde, nasıl derler, gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. Bak genel olarak hani böyle bir araştırmalara falan filan programda saygı duyuyoruz biliyorsunuz.
Ama bu konunun çok kişi gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Çünkü sabahın köründe uyanan adamların, yani insanların %90'ı kendi isteğiyle uyanmıyor. Alarm çalıyor. Hayır, bu da şey, hani işe yetişecek çünkü. Derdi var yani. Şimdi gitmese ayrı bir dert. Dünya evet disiplinli ve hedef odaklı, doğru, ama mecburi disiplin bu. Böylemiş efendim. 5-6.30 arası uyanıyorsanız disiplinli ve hedef odaklısınız. 6-30-8 arası uyanıyorsanız dengeli ve gerçekçisiniz. 8-10 arası uyanıyorsanız yaratıcı ve özgür ruhlusunuz. Ondan sonra uyanıyorsanız gece kuşu ve iç gözlemcisiniz demiş uzmanlar. Haberiniz olsun.

tam bir yaz şarkısı. Pınar Aylin Ay Işığında radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namı Cenay Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim, boyunuz ne kadar? Şöyle, haber daha çok erkekleri ilgilendirdiği için erkek dinleyenlere soralım efendim. Boyunuz ne kadar? Ne kadar görünüyorsunuz? Benim 1.87. Bak, kısa adam kompleksi denmiş. Niye ki? Avustralya'nın Katolik Üniversitesi'ndeki araştırmacılar boy uzunluğu ve hemcinsler arası rekabet arasında bir bağlantı bulduklarını açıkladı. Bak, karşı cinsle rekabetten bahsetmiyor. Kendi aranızdaki, yani erkeklerin kendi arasındaki rekabet boydan dolayı, boy uzunluğuyla alakalı. Beden. Bulgular kısa boylu erkeklerin uzun boylu erkeklere kıyasla kıskançlık, çekememezlik ve rekabetçilik sergileme olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Var mı böyle hakikaten? Yani erkek dinleyenlere soralım bunu. Hani sizden daha uzun birisi olduğu, ben çok samimi söylüyorum bunu. Benim mesela yakın arkadaş çevremde benden uzunlar var. Hakikaten onlarla görüşmek beni daha çok mutlu ediyor. Net söyleyeyim yani. A'sı B'si yok. Rekabet falan filan değil. Yani şöyle, çünkü yani genel böyle arkadaş çevresinde uzun olunca, yani kendi adıma söylüyorum, bu hoşuma gitmiyor. Ama mesela benden uzunlar denk geldiği zaman ben de bir keyif. Çünkü öbür türlü Daltonlar gibi diziliyoruz, kötü oluyor. Yani hep böyle listenin en sağında veya en solunda durmak. Ne demiştik? Bulgular kısa boylu erkeklerin uzun boylu erkeklere kıyasla kıskançlık, çekememezlik ve rekabetçilik sergileme olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Kısa boylu erkeklerin boy eksikliğini telafi etmek için daha agresif davranması Napolyon kompleksi olarak adlandırılıyor. Boy kısa diye olan, benim boyum kısaysa ben burayı size zehrederim arkadaş. Huzur vermem kimseye. Bakayım, öyle mesela böyle kendi arkadaş çevremi düşünüyorum. Böyle... Vallahi var şimdi, yok da diyemem. Böyle bir var onların, böyle bir gergin tavırları falan fark ediyoruz bazen. Ama hiç bundan dolayı olduğunu düşünmemiştik. Kısa adam sendromu ilk olarak 1926 yılında Avusturyalı psikanalist Alfred Adler tarafından tanımlanmış bu arada. Hani yeni bir şey değilmiş yani bu Napolyon kompleksi. Tamam, bunların böyle bir araştırma yapmışlar da. Zaten bu sendrom 1926 yılında tanımlanmış yani. Evet, böyleymiş. Böyle mi efendim? Yani sizden daha uzunların bulunduğu bir ortamda daha böyle agresif, gergin, hani sinir bozucu mu oluyorsunuz? Ya da mesela şeyse, boylar birbirine yakınsa onda çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. Hani böyle 3-5 santimetre, 5-10 santimetrelik falan farklar olduğu zaman böyle arkadaş ortamında çok sorun olacağını sanmıyorum, ama bu fark artarsa bu tür gerginliklerin olabileceğini söylüyor araştırmacılar.

0: reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Hanımefendiler, beyefendiler. Aradığın o büyük değişim şimdi Besinerji Beauty Güzellik Merkezi'nde. 7 yıldır beslenme ve zayıflama denince akla gelen ilk isim olan diyetisyen Ayça Yorulmaz Durmuş, şimdi güzellik dünyasında devrim yaratıyor. Murat Dağ Plaza'daki merkezimizi tamamen yenileyerek en son teknoloji cihazlarla donatılmış bir güzellik ve bölgesel incelme merkezine dönüştürdük. Ayrıca Besinerji Beauty'de erkek danışanlarımıza özel erkek lazer epilasyon uzmanımızla hizmet vermekteyiz. Hizmet bizden, takdir sizden. Besinerji Beauty, güzellik ve incelme, kafeler bölgesi, Murat Dağ Plaza, kat 6, Burçak Kafe üzeri, Tokat. Telefon 0536 988 32 34. Tokat'ta güzelliğin yeni formülü Besinerji Beauty.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
5: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
5: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
4: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
5: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
4: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
5: Ehliyet bizim işimiz.
6: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507 333 02 60. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
0: Reklam.
7: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu.
8: Dünyanın yerel radyosu.
9: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: Saat 11.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Teklifte 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de yer alıyor. Küresel yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek için hazırlanan teşvik paketinin de sunulması bekleniyor. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan öğrenci Almine Ağaoğlu 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Okul saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da öğrencinin vefatı ile ilgili taziye mesajı paylaştı. Kurtulmuş paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan ve 18 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren öğrencilerimizden Almine Ağaoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Almine kızımızı Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize sabır diliyorum. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü kapsamında RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gündoğan bir mesaj yayımladı. Mesajda basın özgürlüğünün güçlü bir toplumun temel unsuru olduğu vurgulanırken hayatını kaybeden basın mensupları rahmetle anıldı. Gündoğan, özgür ve bağımsız medyanın önemine dikkat çekerek tüm basın çalışanlarının gününü kutladı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen yolcu otobüsündeki 4 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. 10 kişinin ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Afyonkarahisar'da dün öğleden sonra bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Şuhut Afyonkarahisar Karayolu yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Halımoru köyü mevkisinden itibaren trafiğe kapandı. Sandıklı ve Sinanpaşa ilçelerinde bugün eğitime ara verildi. Gaziantep'te dün aniden bastıran sağanak ve dolu yağışıyla fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, ayrıca dere yataklarının taşmasıyla olumsuz hava koşullarından kaynaklı kazalarda 23 kişi yaralandı. Bugün 3 ilçede eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Aselsan 5 yeni ürün ve 6 ürünün yeni versiyonlarıyla geleceğin milli teknolojilerini Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda küresel savunma ekosistemiyle bir araya getirecek. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi Saha İstanbul organizasyonuyla düzenlenen Saha 2026 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
2: Spor. Vakıfbank İstanbul'da gerçekleşen Sev Şampiyonlar Ligi Final Four finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'ün ardından 7. kez Avrupa şampiyonu oldu. Süper Lig'in 32. haftasında Antalya Spor sahasında konuk ettiği Alanya Spor'la golsüz berabere kaldı. Süper Lig'in 32. haftasında Kayseri Spor sahasında konuk ettiği Eyüp Spor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ligdeki 12. beraberliğini alan ev sahibi ekip puanını 27'ye yükselterek düşme hattında 17. sırada yer aldı. Konuk ekip İKAS Eyüp Spor ise 29 puana yükseldi. Fatih Karagümrük Süper Lig'in 32. haftasında sahasında ağırladığı Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 24 yaparken Natro Dünyası Gençler Birliği 28 puanda kaldı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.704 lira 17 kuruş, Amerikan doları 45 lira 17 kuruş, euro 53 lira 5 kuruş, sterlin 61 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar 17 sent, bir bitcoin 78.912 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.442 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Trakya'nın batı kesimleri dışında kalan yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Ege'nin doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin iç, İç Anadolu'nun kuzey, batı ve güneydoğu, Doğu Anadolu'nun batı ve güneydoğu kesimleriyle Batı ve Orta Karadeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kıyı Ege ve Marmara'da 2 ila 4 derece artması, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalması, yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
1: Haber.
3: Reklam.
0: kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
5: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvurun.

Radyonuzdaydı Namık Tunay, muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa katılabilirsiniz ve şimdi Edis ve Emine radyonuzda güzelliğine.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
3: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Hanımlar beyler, namüten ay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçarken, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla ve yüreğime dayanan. Aldatılmaktan biten arkadaşlıklardan sıkılanlar var mı efendim aranızda? Aman dikkat denmiş. Bak, güvenilmez insanların ortak davranışları. Tabii şimdi her insan aldanabilir böyle bir duruma. Yanlış tercih yapabilir vesaire falan filan. Ne bileyim, hani arkadaşlığı bitiyor olabilir. Bunlar yaşanabilen şeyler ama sürekli böyle bir durumdaysanız eğer, biraz da sanki o sizin tercihinizmiş gibi. Ya da yaşananlardan hani hiç böyle ders almamakla alakalı da olabilir. Nelermiş efendim? Güvenilmez insanların ortak davranışları. Ne gibi şeyler yapıyorlar bunlar? Bakalım şöyle bir. Empati kuruyor mu diyor mesela. Ya bu empatiyi de her şey karşımıza çıkarmayın ya. Arkadaş, bu empati kurmak denen mevzu, çok net söyleyeyim, öyle her baba yiğidin harcı değil. Hiç böyle A'sı B'si yok. Empati kuruyorum, empati yapıyorum falan filan diyoruz ama onlar değil. Yapmıyorsun kardeşim, o öyle olmuyor. Yüzeysel, evet şu an empati yapıyorum. Senin gibi düşünme, ya onun gibi düşünebilmen için bir defa onun yaşadıklarını, ne bileyim hani, yaşaman lazım. Öyle bay duygusal, yani biz empati kurmayı daha çok böyle üzülmek olarak algılıyoruz. Hani karşımızdaki insanın, ne bileyim atıyorum, sevgilisinden ayrıldı, ne bileyim işi battı falan filan. Onunla empati kurmuyoruz biz. Onun haline üzülüyoruz. O üzülmemizi de empati olarak düşünüyoruz. Değil o, değil o. O yüzden her böyle zımbırtı karşımıza bu empatiyi çıkartıyorlar. Neyse bakalım, empati eksikliği birinin güvenilir olmadığının önemli bir işaretidir demiş. Başkalarının duygularına önem vermeyen, karşısındakini anlamaya çalışmayan için etik olmayan davranışlarda bulunmak çok kolaydır diyor. Ben merkezci davranıyor mu demiş mesela. Bakın bu arada sizler de arkadaşlarınızı şöyle bir değerlendirin, yakın arkadaşlarınız. Hani bunlar var mı? İlk olarak kendi ihtiyaç ve arzularına odaklanan bireyler başkalarını umursamazlar. Ben merkezci davranışla öz saygıyla hareket etmek kavramlarını birbirine karıştırmaktan sakınmalısınız diyor. Karşınızdaki kişinin de sınırlarını unutmadan hareket etmelisiniz demiş. Kendinden çok bahsediyor mu diyor. Zaten sürekli bir insan kendinden bahsediyorsa sıkılırsın orada ya. Ben var ya ben. Ben olsam şöyle yaparım. Ben şuyum, ben buyum falan filan. Sen nesin abi? Aşırı böbürlenme güvenilir olmayışın işaretlerinden biridir demiş. Sürekli kendini öven, başkalarının düşüncelerini önemsemeden sadece kendi başarılarını anlatan insanlara güven olmaz diyor. Sözünde duruyor mu demiş. Evet, bu önemli. Yani aralarında, yani önemli derken diğerleri de önemli ama bu en önemlilerinden biri. Verdiği sözden sürekli dönen, başkalarını yarı yolda bırakan kişinin güvenilirliğinden bahsedemez demiş mesela. Yani hala sen bu insana hani böyle yakın arkadaşım diye düşünüyorsan yani. Dedikodu yapıyor mu diyor. Şimdi dedikodu dersek herkes yapıyor. Dedikodu, yani dedikodu demeyelim ona, bilgi alışverişi, bilgi paylaşımı. Dedikodu yapmak insanların iletişim ihtiyaçlarındandır dense de fazlası zarardır demiş. Birinin arkasından kötü konuşmak başka, onları anlatmak başkadır diyor. Yakınlarının dedikodusunu yapan biri sizi başkalarıyla çekiştiriyor olabilir. Yani mesela size başkalarını anlatıyorsa, işte şu şöyle yapıyor, böyle yapıyor falan, emin ol başka bir yerde de seni aynı şekilde anlatıyor demiş. Sorumsuz mu diyor mesela. Yaptıklarının sorumluluğunu almaktan kaçınan kişiden uzak durmalısınız demiş. Göz teması kuruyor mu? Bence bu da listeden çıkartılmalı. Çünkü hani önceden şey vardı. Yalan söyleyen insan işte gözlerinin içine bakamaz falan filan diye, ama insanlar bu konuda evrildi. Artık yani yıllarca çalıştık, ettik, emek verdik. Artık bir insanın gözlerinin içine baka baka yalan söyleyebiliyoruz yani. Başka insanların gözlerine bakarak iletişim kurarsınız diyor. Gözlerinin içine bakarak konuşurken yalan söylemek zordur. Ya geç onu. O eski bir mevzu artık yani. Tutarsız davranıyor mu demiş. Evet, tutarsız davranışlar güvenilmezliğin bir diğer işaretidir. Kişinin davranışları etrafındaki kişilere veya duruma bağlı olarak değişiyorsa bu durum kişinin dürüst olmadığını gösterebilir demiş. Negatif beden dili kullanıyor mu diyor. Zaten böyle bir şey varsa oradan kaç, uzaklaş. Hani pozitif enerji nasıl ki bulaşıyor. Bu iyi bir bulaşma. Hani çevrenizdeki insanlar pozitifse siz de pozitif oluyorsunuz ama negatifse maalesef bu negatif enerji de bulaşıyor. Ve son olarak artık bunu da yapıyorsa ve sen hala onun yanındaysan, yani daha ne yapalım, ne diyelim biz sana, yani düzenbazlık yapıyor mu diyor. Düzenbaz davranışlar güvenilir olunmadığını anlatır. Hadi canım.
karşınızdaki kişi yalan söylüyorsa veya sizden bilmeniz gereken bir şeyleri saklıyorsa güvenilmez olduğunu anlayabilirsiniz demiş. Evet, bunlar arkadaşlar. Şöyle bir arkadaş çevrenizi, yakın arkadaş çevrenizi bir düşünün bakalım. Eğer bu özellikler varsa, bu davranışlar varsa oradan uzaklaşacaksın. Yani aldatılıyorsun ya, farkında değilsin. Ve güvenilmez insanların ortak davranışları bunlar. Yani ha yok, ben hala halimden memnunum diyorsan da ona da bizim yapabileceğimiz bir şey yok yani.

0: Haberin merkezine. Başında da
1: söyledi. Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji. Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
3: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
2: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
3: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
2: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
3: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
2: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
3: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
2: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
3: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
4: Hazır mısın Tokat? Aradığın o büyük değişim şimdi Besinerji Beauty Güzellik Merkezi'nde. İğne yok, acı yok. Yeni nesil kırışıklık açma teknolojisine sahip Frozen Face ile tanışın. Eksi 10 derecenin gücüyle cildinizi donduruyor. İğnesiz botoks etkisiyle kolajeni tetikleyip göz çevrenizdeki yorgunluk izlerini siliyoruz. Üstelik Tokat'ın tek yetkili dermokozmetik markası olan Babor'un bayisi ve orijinal Zionic merkeziyiz. Bölgede tek olan FDA onaylı 4 dal dalga boyuna sahip gerçek buz başlıklı diyot lazer epilasyon cihazımızla ve deneyimli uzmanımızla 6 seansta %90 başarı sağlıyoruz. Hizmet bizden, takdir sizden. İletişim Besinerji Beauty Güzellik ve İncelme Kafeler Bölgesi Muratdağ Plaza Kat 6 Burçak Kafe üzerinde. Telefon 0536 988 32 34. Diyetisyen Ayça Durmuş Diyet Merkezi Kafeler Bölgesi Büyük Migros Yanı Vera Kafe üzerinde. Telefon 0537 681 2687. Tokat'ta güzelliğin yeni formülü Besinerji Beauty.
5: Legno Bahçe bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
6: Reklam.
7: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
6: Reklam.
8: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
9: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu.
10: Dünyanın yerel radyosu.

Yılların şarkısı Mirkelam. Ahu Gözlüm radyonuzdaydı. Pekala devam ediyoruz. Şimdi insanlar hani, ya da şöyle söyleyeyim, hani evlilik ne kadar doğal bir durumsa boşanma da öyledir. Elbette hani kimse boşanmak için evlenmiyor. Yani o ayrı bir şey. Ama baktın gördün olmuyor. Hani yürütemiyorsun. Sorunlar var vesaire vesaire. Artık hani sürekli böyle bir mutsuz olmaktansa, sürekli böyle bir mutsuz çevre içinde olmaktansa tabii ki boşanma da yapılası bir eylemdir baktığın zaman. Hatta bazı mesela evliliklerden sonra meydana gelen boşanmalarda çiftlerin partiler yaptığını falan görüyoruz artık. Nasıl bir şeyden çıktıysa. Böyle bir esaret zincirini kırıp öyle komo yapan gezenleri gördük mesela. Komo yaparak, boşanma komoyu. Arabaların arkasına mesela yazı yazanları gördük falan filan. Bunlar açıkçası hani olması gereken şeyler. Olduğunda kimsenin zarar görmeyeceği şeyler. Tabii bu işin bir de kötü olan tarafı şiddet kısmı. O asla kabul edilemez. Boşandıktan sonra görüyoruz bazı şiddet olaylarını. Cinayete kadar varan olaylar var. Kardeşim yani olmamış ne? Niye yani? Şimdi bir boşanma kutlaması haberimiz var ama adam boşandığına pişman olmuştur muhtemelen. Efendim boşanmasını kutlamak için 22 metreden atladı, güvenlik ipi koptu. Karşı tarafın nasıl bir ahı varsa artık. Brezilya'da yaşayan 22 yaşındaki Rafael dos Santos Tosta isimli bir adam. Boşanmasını kutlamak için Campo Magro'daki Lagoa Azul'da bungee jumping yapmaya karar verdi. Adam medrebet hani darlanmış yani. 22 yaşında, evet tamam, genç evlenmişler. Muhtemelen uzun süren bir evlilikte olmamıştır bu. Bak 22 metre yükseklikten atlayan talihsiz adam bir anda ipin kopmasıyla kendini yerde buldu. Abo! Ölümden dönmüş ama hani nasıl bir ölümden dönmektir? Boynu ve beli kırılan Tosta hastaneye kaldırıldı ve yoğun bir tedavi sürecine alındı. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Uzun ve zorlu geçen tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmayı başaran Tosta yerel basına yaptığı açıklamada her zaman çok sakin bir insan olmuş. Bir kere çılgınlık yapmışsın. Her zaman çok sakin bir insan oldum ancak son dönemde işler değişti. Boşandıktan sonra hayattan mümkün olduğunca zevk almak için bir sürü çılgın şey denemeye karar verdim. Ah be yavrum. Bu da onlardan biriydi ifadelerini kullanmış. Mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardıktan sonra yaşama karşı bakış açısının değiştiğini dile getiren Tosta tekrar evleneceğim diye. Hayatı yeniden görmeye ve her şey için minnettar olmaya başlıyorsunuz. Uykum eskisi gibi değil, uyuyamıyorum. Yardım almak zorunda kaldım. Krizler, kabuslar görmeye başladım ve uyumaya korkuyorum. Hayatım asla eskisi gibi olmayacak. Psikolojik destek alıyorum demiş. Zor, kolay değil, geçmiş olsun. Yani bu hani bildiğin ölümden dönmek ki düşün, hem boyun kırılması var hem bel kırılması var. Hani hayatta kalmanın çok az olduğu bir ihtimalde bu ihtimal meydana geliyor. Tabii bunun psikolojik yansıması olacak. Yani tedavisi olmuş ama ne olursa olsun. Geçmiş olsun ama işte hani boşandıktan sonra da çok galiba abartmamak gerekiyor. Hani burada yani artık kadın nasıl bir ahettiyse... Öyle değil mi? Onu ararız mesela. Lan nerede acaba diye. Haklıdır, haksızdır. Ona bir şey demiyoruz. En güzeli ne olursa olsun. Hep şeydir yani. Vukuğa çıkmaması. Tamam sen ayrılmak istemiyorsundur. Ama karşı taraf artık hani olmuyordur. Yapamıyordur yani. Hani bunu böyle gurur meselesi yapmanın da bir mantığı yok. Hayatı kimseye zehretmeye kimsenin hakkı yok yani. Olmamış ne yapacaksın? Olacağı varsa zaten hani insan keyfi bir şekilde boşanacağını düşünmüyorum. Yani düşün, her şey güzel gidiyor evlilikte, mutlusun. Her yönüyle mutlusun. Dur da ben bir boşanayım ya. Bir bu kadar mutlulukta dünya bu kadar mutluluğu da kaldırmıyor deyip hani sırf bu yüzden boşanan olduğunu da düşünmüyorum yani.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Kenan Doğulu. Tutam yorum zamanı radyonuzdaydı. Namık Önay muhabbet devam ediyor. Şöyle 90'lardan güzel bir şarkıydı yine. Hatta en sevdiğimiz şarkılarından bir tanesiydi Kenan Doğulu'nun. Efendim umuyorum sosyal medyadan radyomuzu takip edebiliyorsunuzdur. Sevgili dinleyiciler, Facebook'tan efendime söyleyeyim. Mutlaka arayın, bizleri bulun ve şimdi İdo Tatlıses radyonuzda. Bileklerime kadar acıyor. Bileklerim.

0: Reklam. Hanımefendiler, beyefendiler. Aradığın o büyük değişim şimdi Besinerji Beauty Güzellik Merkezi'nde. 7 yıldır beslenme ve zayıflama denince akla gelen ilk isim olan diyetisyen Ayça Yorulmaz Durmuş, şimdi güzellik dünyasında devrim yaratıyor. Murat Dağ Plaza'daki merkezimizi tamamen yenileyerek en son teknoloji cihazlarla donatılmış bir güzellik ve bölgesel incelme merkezine dönüştürdük. Ayrıca Besinerji Beauty'de erkek danışanlarımıza özel erkek lazer epilasyon uzmanımızla hizmet vermekteyiz. Hizmet bizden, takdir sizden. Besinerji Beauty, güzellik ve incelme, kafeler bölgesi, Murat Dağ Plaza, kat altı, Burçak Kafe üzeri, Tokat. Telefon 0536 988 32 34. Tokat'ta güzelliğin yeni formülü Besinerji Beauty.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

Misfits, Misket radyonuzda. Efendim, mutluluğun formülünü vereceğiz sizlere. Mutlu olmak için ne yapmak gerekiyor? Bak bence çok net söyleyeyim. En samimi haberlerden bir tanesi. Çünkü nedir işte? Okuduk programda mutsuzluğun sebepleri falan filan. Ondan sonra işte mutlu olmak için ne bileyim bir dünya çok romantik şeylerden bahsettik. Ama o zamanlar da ben hep söylüyordum. Kardeşim bu işin ucunda para var. Olmazsa sıkıntı büyük diye ve yapılmış efendim araştırması. Mutlu olmak için para harcamak şart. Düşün ya, şöyle sosyalleşeceksin, arkadaşlarınla dışarı çıkacaksın.

0: Sadece bir kahve bile. Ya da mesela ailecek şöyle bir etkinliğe katılacaksınız. Sinemaya gideceksiniz, konsere gideceksiniz. Ne bileyim işte, yani bir şeyler yapacaksınız. Deli para. Para mutluluk getirir mi getirmez mi sorusu yıllardır tartışılıyor. Bu sorguya son noktayı uzmanı koymuş efendim. Para uzmanı mı? Kim bu? Parayla alınamayacak mutluluklar olsa da para harcamanın insanları daha mutlu ettiği açıklandı. Ya bu parayla alınamayacak mutluluklar falan filan. Şimdi bu şey olayı, hani para, aşk, meşk falan filan mevzularından bahsediyor da yeni eşi romantize ediyorlar. Bunu hep söylüyoruz. Kapitalist sistemin fakirleri teselli etmek amacıyla. Yani fakirlerin teselli olmaları sebebiyle bu laflar çıkarılmıştır. Parayla saadet olmaz. İşte ne bileyim hani para var huzur yok. Gibi gibi bir sürü laflar duyarız. Para sağlık getirmiyor falan filan, ama sağlık da parasız gelmiyor yani. O yüzden bunların üzerine çok durmamak lazım yani. Vay arkadaşım fakiriz ama mutluyuz diyenin ben çok olduğunu düşünmüyorum. Tamam, aile içi hani iletişim mesajı falan bunlar iyidir, eyvallah da yani o para olmayınca da para harcamak insanı pek tabii mutlu eder demiş efendim diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Daha doğrusu kısmen yanılıyorsunuz demiş. Çünkü asıl kural doğru şeylere para harcamaktan geçiyor. Tabii şu an zaten biz mecburen bunu böyle yapıyoruz. Yani harcayacağımız para çok kısıtlı olduğu için. Fiyatları zaten hepiniz biliyorsunuz. Ondan dolayı doğru yere harcamaya çalışıyoruz. Yani doğru yere harcarken bile 1000 defa düşünüyoruz. Lan harcıyoruz ama dur bak. Zamanın hızına yetişin demiş mesela. Ama bunun için de hayatın koşuşturmacasından birazcık sıyrılmak, kendine vakit ayırmak gerekli. Yani tüm yollar zamanın hızına yetişmeye çıkıyor. Hemen şimdi bahsedeceğimiz araştırma da aynı şeyi savunuyor diyor. İşte para harcama şekliyle mutluluk arasındaki ilişki. Ya çok paran varsa istediğin gibi harca. Zaten o daha çok mutlu eder. BBC'nin haberine göre zaman yaratmak için para harcamak mutluluğu artırıyor. Nasıl yani? Kanada'da British Columbia...
1: Saat 12. Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta etkili yağış sonrası Yeşilırmak su seviyesi yükseldi. Ekiplerin müdahalesiyle taşkın riski önlendi ve olumsuzluk yaşanmadı. Tokat çevresinde gece boyunca Sivas, Malatya ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler meydana geldi. Depremler bölgedeki sismik hareketliliği artırdı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 14 derece. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 12 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 9 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.
1: Şimdi haberler.
2: Mayıs ayı kira artış oranı TÜİK'in açıkladığı verilere göre %32,43 olarak belirlendi. Nisan ayında enflasyonsa %4,18 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı 12 aylık TÜFE ortalamasına dayanmaktadır. Bosch, Türkiye'nin Anneler Günü reklamı köpeği evlat olarak öne çıkardığı için sosyal medyada yoğun tepki topladı. Eleştiriler sonrası firma reklamı yayından kaldırdı. Aile Bakanı, annelik kavramının değersizleştirilemeyeceğini belirtti. İstanbul'da düzenlenen sahte ikamet izni operasyonunda yabancı uyruklulardan haksız kazanç sağladıkları belirlenen 31 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet, tahrifat ve sahte belgelerle suç faaliyetini tespit etti. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki denizcilik düzenlemesine müdahalesinin ateşkesin ihlali olacağını belirtti ve açıklamalarda bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi yıllık %32,37 artış gösterdi. Gıda ve alkolsüz içeceklerden, ulaştırmadan ve konuttan önemli artışlar kaydedildi.
1: Spor.
2: Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Roma açık turnuvasında başarılı olmak ve sakatlanmadan sağlıklı şekilde tamamlamak istiyor. Performansından memnun olduğunu belirtti. Fenerbahçe kalecisi Ederson düşük performansının ardından Suudi Arabistan kulüplerinden Al-Nasr ve Al-Hilal'e transfer olma ihtimali taşıyor. Gençler Birliği Fatih Karagümrük karşısında 1-0 mağlup oldu. Volkan Demirel maç sonunda itirazlarda bulundu ve kırmızı kart gördü.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 20 kuruştan, gram altınsa 6704 lira 92 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, namizan ay muhabbet devam ediyor ve astroloji dünyasına uğrayacağız yine. İşte demiş, uzun süreli ilişkilerde en sabırlı burçlar. Acaba listede sizin burcunuz var mı diyor. Bizimki yoktur. Ne A'sı, genel olarak olmuyor çünkü. Eğer sevgiliniz bu burçlardan biri ise iyi gider. Hani uzun süreli ilişkide sabırlı. Veya siz bu burçlardan biriyseniz hani sabırlısınız. İlk sırada efendim boğa burcu var. İstikrarlı ve güvenilir yapılarıyla tanınırlar demiş. Boğalar ilişkilerde genellikle çok sabırlıdır. İstikrar ve tutarlılığa değer verirler ve partnerleriyle güçlü bir bağ sürdürmek için zorlukların üstesinden gelmeye isteklidirler diyor. Ayrıca ilişkilerine çok sadık ve bağlı oldukları biliniyor demiş boğalar için. Ya. İkinci sıraya bakıyoruz. Yengeçler, online mısınız yengeçler?

Bak, ilişkilerde çok sabırlı olabilirler. Eylemlerinde ve kararlarında genellikle çok metodik ve kasıtlıdırlar. Ve sorunlar üzerinde çalışmak ve çözüm bulmak için zaman ayırmaya isteklidirler. Yani bir cümlede bu kadar V demek. Bir diğer burcumuz Oğlaklar. Çok azimli ve hırslıdırlar demiş efendim. Bu da onları ilişkilerde çok sabırlı yapabilir diyor. Başarı ve büyümenin zaman ve çaba gerektirdiğini anlarlar ve hedeflerine ulaşmak için çalışmaya isteklidirler. Biz yan girip yat. Ayrıca çok disiplinli ve odaklıdırlar. Bu da onların uzun vadeli bir ilişkide sabırlı ve özverili kalmalarına yardımcı olabilir demiş. Ve son sabırlı burcumuza geçiyoruz efendim uzun ilişkilerde. Hiç şaşırmadım ben buna. Balık burcu. Balık burcu zaten hayatı boyunca sabrediyor yani. Genellikle çok anlayışlı ve bağışlayıcıdırlar ve olayları eşlerinin bakış açısından görmeye isteklidirler. Aynı zamanda çok yaratıcıdırlar demiş. Bu da sabırlı olmalarına ve ilişkilerini zaman içinde taze ve ilginç tutmalarına yardımcı olabilir. İlginç. Evet, bu burçlardan biriyseniz uzun ilişkilerde sabırlısınız sevgili dinleyenler. Boğa, Yengeç, Başak, Oğlak ve Balık. Bak diyor ki Koç, İkizler, Aslan, Terazi, Akrep, Yay ve Kova. Uzun vadeli bir ilişki içinde görünmüyor. Uzun süreli ilişkileri olduklarını düşündüklerinde çok endişelenirler diyor. Partnerleriyle küçük şeyler yüzünden sık sık kavga eder ve tartışırlar demiş. Neden? Endişeleniyoruz çünkü. Bunlar sevgili dinleyenler. Artık hani bu burçlardan biriyle ilişkiniz varsa güzel. Yani uzun süreli sabırlı olanlardan. Ama sabırlı bir burç olup da bu sabırlı olamayanlarla bir ilişkiniz varsa size de Allah'tan sabır diliyoruz tabii ki.

0: Reklam.
1: Unutulmaz. Unutulmaz.
2: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
3: Aygaz.
4: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
5: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
6: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
7: Şanlıpen, son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
8: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
9: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
8: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
9: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
8: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
9: 0555 463 77 77.
10: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Sosyete pazarı, Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
11: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet kebap.
0: Reklam.
12: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
13: Bölgenin en iyisi.

İrem Derici, ben Teksiz, hepiniz radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.
2: Reklam.
3: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
4: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
3: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
4: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
3: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
4: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
3: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
4: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
3: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
4: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
3: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
5: Hazır mısın Tokat? Aradığın o büyük değişim şimdi Besinerji Beauty Güzellik Merkezi'nde. İğne yok, acı yok. Yeni nesil kırışıklık açma teknolojisine sahip Frozen Face ile tanışın. Eksi 10 derecenin gücüyle cildinizi donduruyor. İğnesiz botoks etkisiyle kolajeni tetikleyip göz çevrenizdeki yorgunluk izlerini siliyoruz. Üstelik Tokat'ın tek yetkili dermokozmetik markası olan Babor'un bayisi ve orijinal Zionic merkeziyiz. Bölgede tek olan FDA onaylı 4 dal dalga boyuna sahip gerçek buz başlıklı diyot lazer epilasyon cihazımızda ve deneyimli uzmanımızda 6 seansta %90 başarı sağlıyoruz. Hizmet bizden, takdir sizden. İletişim Besinerji Beauty Güzellik ve İncelme, Kafeler Bölgesi Muratdağ Plaza, Kat 6 Burçak Kafe üzerinde. Telefon 0536 988 32 34. Diyetisyen Ayça Durmuş Diyet Merkezi, Kafeler Bölgesi, Büyük Migros Yanı, Vera Kafe üzerinde. Telefon 0537 681 26 87. Tokat'ta güzelliğin yeni formülü Besinerji Beauty.
6: Legno Bahçe bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legnohome Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
7: Gentleman'de bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam.

Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Hanımefendiler, beyefendiler. Aradığın o büyük değişim şimdi Besinerji Beauty Güzellik Merkezi'nde. 7 yıldır beslenme ve zayıflama denince akla gelen ilk isim olan diyetisyen Ayça Yorulmaz Durmuş, şimdi güzellik dünyasında devrim yaratıyor. Murat Dağ Plaza'daki merkezimizi tamamen yenileyerek en son teknoloji cihazlarla donatılmış bir güzellik ve bölgesel incelme merkezine dönüştürdük. Ayrıca Besinerji Beauty'de erkek danışanlarımıza özel erkek lazer epilasyon uzmanımızla hizmet vermekteyiz. Hizmet bizden, takdir sizden. Besinerji Beauty, güzellik ve incelme, kafeler bölgesi, Murat Dağ Plaza, kat altı, Burçak Kafe üzeri, Tokat. Telefon 0536 988 32 34. Tokat'ta güzelliğin yeni formülü, Besinerji Beauty.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507 333 02 60. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
0: Reklam.
4: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine 2 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıdan öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak. Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi Ermenistan'ın başkenti Erivan'da başladı. Geleceği inşa etmek Avrupa'da birlik ve istikrar temalı zirve için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Erivan'a giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından karşılandı. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 24 il merkezli operasyonlarda 212 şüphelinin yakalandığını, 127'sinin tutuklandığını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE'deki değişim Nisan ayında bir önceki aya göre %4,18 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,37 artış ve 12 aylık ortalamalara göre %32,43 artış olarak gerçekleşti. İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2679'a ulaştığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin Pakistan aracılığıyla ilettiği 14 maddelik teklife ilişkin İsrail basınına konuştu. İranlıların bir anlaşma yapmak istediğini ancak sundukları tekliften memnun olmadığını belirten Trump, teklife ilişkin İran'ın yeni teklifini inceledim ve benim için kabul edilemez ifadesini kullandı.
2: Spor. Vakıfbank İstanbul'da gerçekleşen SEV Şampiyonlar Ligi Final Four finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'ün ardından 7. kez Avrupa şampiyonu oldu. Süper Lig'in 32. haftasında Antalya Spor sahasında konuk ettiği Alanya Spor'la golsüz berabere kaldı. Süper Lig'in 32. haftasında Kayseri Spor sahasında konuk ettiği Eyüp Spor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ligdeki 12. beraberliğini alan ev sahibi ekip puanını 27'ye yükselterek düşme hattında 17. sırada yer aldı. Konuk ekip İKAS Eyüp Spor ise 29 puana yükseldi. Fatih Karagümrük Süper Lig'in 32. haftasında sahasında ağırladığı Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 24 yaparken Natro Dünyası Gençler Birliği 28 puanda kaldı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6704 lira 17 kuruş, Amerikan doları 45 lira 17 kuruş, euro 53 lira 5 kuruş, sterlin 61 lira 50 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar 17 sent, bir bitcoin 78.912 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.442 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Trakya'nın batı kesimleri dışında kalan yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Ege'nin doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin iç, İç Anadolu'nun kuzey, batı ve güneydoğu, Doğu Anadolu'nun batı ve güneydoğu kesimleriyle Batı ve Orta Karadeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kıyı Ege ve Marmara'da 2 ila 4 derece artması, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalması, yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Mutlu haftalar, keyifli bir pazartesi gününde günün en güzel şarkılarıyla, günün en güzel haberleriyle hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Bu güzel pazartesi günü daha çekilebilir, daha keyifli hale getirmek için. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız eğer hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. En sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda olacak yine 2 saat boyunca. Ben Rayna, mikrofon başında olacağım. Zeynep Bastık'la açılışı yaptık. Soner Sarıkabada ile devam edelim. Çok sevdiğiniz sesler için radyonuz açık olsun. Hayatın ritmi başladı bile.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlen sinane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte tüm şubelerimizde sadece 300 lira.

0: Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo Paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
1: Reklam. Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

tam zamanı papatya falına bakmak için. Ama öyle çok da fazla papatya, her papatyayı harcamayın fala bakmak için. Çünkü fala inanma, falsız kalma demişler. Papatya falına baktılar bizim yerimizi sevgili İrem Derici ve Daha Sakız hayatın ritmindeydi. İş birliklerini çok seven İrem Derici bu kez de Mert Çodur'la bir araya geldi. Dinlemişken onu da hatırlatayım. Yılın en iddialı iş birliklerinden biri olduğunu söyledikleri yıkılana kadar geçtiğimiz haftalarda paylaşıldı. İrem Derici'yi de dinlemişken hatırlatalım. Hemen sonrasında Serdar Ortaç'la devam edelim. Gıybet diyecek. Bu arada birazdan dedikodunun o kadar da kötü bir şey olmadığından bahsedeceğim. Nasıl oluyor bu? Bekleyelim. Dedikodunun insanlara iyi geldiğinden de bahsedelim birazdan.

Siz de mutlaka arkadaşlarınızla, eşle, dostla fikir paylaşımı yapıyorsunuzdur. Ben dedikodu demiyorum. Fikir paylaşımı diyorum. Üçüncü kişilere zarar vermediği sürece, üçüncü kişiler hakkında atıp tutmadığınız sürece böyle ufak tefek dedikodular yapabilirsiniz. Uzmanlar da öyle söylüyorlar. Her ne kadar bugüne kadar bize kötü bir alışkanlıkmış gibi anlatılsa da aslında doğru şekilde yapıldığında dedikodu yapmak sosyal bağları güçlendiren faydalı bir iletişim aracı. Fikir alışverişi yapıyorsunuz. 2024 tarihli bir makalede dedikodu yapanların faydalı bilgiler yayarak, evet orası tartışılır, başkalarının daha az bencil davranmasına neden olduklarını, bu sayede işbirliği yapılabilir kişiler olarak görülüp avantaj sağladıklarını ortaya çıkartmış. Dedikodu yapmayı kolaylaştıran teknolojiler olsa da hayatımızda iyi, kötü, çirkin dedikodu var. Unutmayın, siz kötü dedikodu yapmayın, çirkin dedikodu yapmayın, iyi fikir alışverişleri yapmayı ihmal etmeyin. Dediğim gibi doğru kullanıldığı sürece dedikodu da faydalı bir iletişim aracı diye hatırlatmış olalım ama suyunu çıkartmayalım.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şanlıpen, son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız, bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir. Hazır mısın Tokat? Aradığın o büyük değişim şimdi Besinerji Beauty Güzellik Merkezi'nde. İğne yok, acı yok. Yeni nesil kırışıklık açma teknolojisine sahip Frozen Face ile tanışın. -10 derecenin gücüyle cildinizi donduruyor. İğnesiz botoks etkisiyle kolajeni tetikleyip göz çevrenizdeki yorgunluk izlerini siliyoruz. Üstelik Tokat'ın tek yetkili dermokozmetik markası olan Babor'un bayisi ve orijinal Zionic merkeziyiz. Bölgede tek olan FDA onaylı 4 dalga boyuna sahip gerçek buz başlıklı diyot lazer epilasyon cihazımızla ve deneyimli uzmanımızla 6 seansta %90 başarı sağlıyoruz. Hizmet bizden, takdir sizden. İletişim Besinerji Beauty Güzellik ve İncelme, Kafeler Bölgesi Murat Dağ Plaza, Kat 6 Burçak Kafe üzerinde. Telefon 0536 988 32 34. Diyetisyen Ayça Durmuş Diyet Merkezi, Kafeler Bölgesi, Büyük Migros Yanı, Vera Kafe üzerinde. Telefon 0537 681 26 87. Tokat'ta güzelliğin yeni formülü Besinerji Beauty.
2: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
5: Reklam. Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
6: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Hala duyduğum vakit sesini açtığım şarkılardan biridir Antidepresan. Mert Demir ve Mabel Matiz'i bir araya getiren şarkılardan biriydi. Hayatın ritminde bir kez daha dinledik. Yakın geçmişi hatırladık ve günümüzden bahsedersek Mabel Matiz'in albüm habercisi şarkısı geldiğinde hatırlatalım. Yeni albümü merakla beklerken geçtiğimiz Nisan'ın 17'sinde yeni şarkısı Dağılıyorum Olaysız'ı paylaştı Mabel Matiz. Mert Demir'den de yeni şarkılar bekliyoruz ve Deep Rise'la devam ediyoruz. Hayatın ritmine mutlu haftalar, keyifli pazartesiler hepinize.

Günün adı pazartesi olunca mutlu olmaya daha çok ihtiyacımız var. Gerçi ben pazartesileri seviyorum. Yani yeni başlangıçları sevdiğim için, hafta sonu dinlendiğim için pazartesi güzel bence. Sevelim pazartesi ama siz daha mutlu olmak istiyorum diyorsanız eğer, mutluluğu arttırmanın yolu bazı yiyeceklerden geçiyormuş. Aklınıza ilk gelen yiyeceği hemen bana söylemenizi istiyorum. Duyuyorum, çikolata der gibisiniz. Tatlı sevenler çikolata diyorlar. Evet, bitter çikolata mutluluğu artıran yiyecekler arasında var. Ama onun haricinde misal kinoa mutluluğu artırıyormuş. 3 yemek kaşığı kinoa günün stresinin atılmasına, yemekten keyif almaya yardımcı oluyormuş. Yumurtanın, kabak çekirdeğinin, hindi etinin de mutlu hissettirdiği söyleniyor. Onların haricinde serotonin içeriği yüksek olan muz, stresinizi azaltmayı sağlayan serotonin içeriği yine yüksek olan ceviz tüketilebilir. Kuru incirin, beyaz peynirin, bezelyenin, avokadonun, acı biberin de mutluluğu arttırdığını söylüyorlar. O halde siz mutluluğu artıran yiyecekleri beslenme listenize eklerken, biz mutluluğu artıran ruhunuzu besleyen şarkılarla devam edelim hayatın ritmine.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Hanımefendiler, beyefendiler. Aradığın o büyük değişim şimdi Besinerji Beauty Güzellik Merkezi'nde. 7 yıldır beslenme ve zayıflama denince akla gelen ilk isim olan diyetisyen Ayça Yorulmaz Durmuş, şimdi güzellik dünyasında devrim yaratıyor. Murat Dağ Plaza'daki merkezimizi tamamen yenileyerek en son teknoloji cihazlarla donatılmış bir güzellik ve bölgesel incelme merkezine dönüştürdük. Ayrıca Besinerji Beauty'de erkek danışanlarımıza özel erkek lazer epilasyon uzmanımızla hizmet vermekteyiz. Hizmet bizden, takdir sizden. Besinerji Beauty, güzellik ve incelme, kafeler bölgesi, Murat Dağ Plaza, kat altı, Burçak Kafe üzeri, Tokat. Telefon 0536 988 32 34. Tokat'ta güzelliğin yeni formülü, Besinerji Beauty.
4: Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
5: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
6: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Eğer cilt problemleriniz varsa, eğer akne probleminiz varsa 2 günde bir yastık kılıfı değiştirilmesi gerektiğinden bahsetmiştim. Bu da yeterli olmuyorsa o zaman şöyle bir beslenmenize bakın. Acaba süt ürünleri mi tüketiyorsunuz? Yapılan araştırmalar süt ve süt ürünleri tüketenlerin bazı ciltlerde akne problemine sebep olabildiğini söylüyorlar. Şöyle açıklamışlar. Sütleri ya da süt ürünlerini tükettiğimizde büyüme hormonlarımız uyarılıyor ve bu proteinleri sindirdiğimizde insüline benzeyen bir hormon salgılanıyor. Bu hormonlar da sivilceyi tetikliyorlarmış ki bazen sütteki hormonlar da aynı etkiyi gösterebiliyormuş bazı bünyelerde. Herkes de değil. Bu yüzden anlamak için biraz bir şeyleri azaltıp cildinizin düzelip düzelmediğine bakmanız gerekiyor. Ben hatırlatayım. Beslenme düzeninizde süt ve süt ürünlerini ne kadar kullanacağınızı siz ayarlayın. Bir uzmana da danışmayı ihmal etmeyin diyelim.

0: Saat 14. Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 14 derece. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 12 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 9 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta etkili yağış sonrası Yeşilırmak su seviyesi yükseldi. Ekiplerin müdahalesiyle taşkın riski önlendi ve olumsuzluk yaşanmadı. Tokat çevresinde gece boyunca Sivas, Malatya ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler meydana geldi. Depremler bölgedeki sismik hareketliliği artırdı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İBB davasının 31. celsesi tartışmalarla başladı. Mahkeme heyeti avukatların taleplerini dinlemeden salondan ayrıldı. Ekrem İmamoğlu heyete tepki göstererek çıkmadı, duruşma ertelendi. İran medyası, ABD donanmasına ait bir savaş gemisine iki füzenin isabet ettiğini bildirdi. Geminin Cazk Adası yakınlarında vurulduğu ve geri döndüğü belirtiliyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde sağanak yağış sonrası derenin taşmasıyla çiftlik sahibi Hüseyin Duymuş köpeğiyle mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Duymuş, sağlık durumu iyi olarak hastaneye kaldırıldı. İstanbul'da bir berber 400 TL beklentisiyle gelen Brezilyalı turiste 7000 TL'lik fatura çıkardı. Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı, işletme mühürlendi. Turist görüntüleri kaydetti ve tepki gösterdi. Adana'da 52 yaşındaki Aziz Coşkun tanımadığı 3 çocuk tarafından darp edildi. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Sağlık durumu iyi olan Coşkun hastaneye gitmek istemedi. Polis şüphelileri arıyor. Spor. Galatasaray Icardi ile birlikte 7 oyuncunun transferini gerçekleştiriyor. 4 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında transfer haberleri yer aldı. Fenerbahçe'nin 2021 başkan adayı Eyüp Yeşilyurt hayatını kaybetti. Cenazesi 4 Mayıs'ta Yakacıkulu Camii'nden kaldırılacak. Kendisine rahmet dilendi. Alessandro Altobelli, Hakan Çalhanoğlu'nu Inter'in şampiyonluğunda önemli bir oyuncu olarak değerlendirdi. Çalhanoğlu 30 maçta 12 gol ve 7 asist yaptı.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 20 kuruştan, gram altınsa 6677 lira 49 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

Güzel haberler alacağımız güzel bir hafta başı, güzel bir pazartesi günü hayatın ritminde tüm hızıyla devam ediyor. Müzik dünyasından güzel bir haber vereyim size. 2022'de çıkarttıkları Bir Tek Ben Anlarım şarkısıyla Köfün grubu hafızalarımızı iyice kazındı. Grubun üyeleri Salman Til ve Bilge Kanetil geçtiğimiz sene Temmuz ayında yollarını ayırmıştı biliyorsunuz. Yeniden bir araya gelme, yeniden yeni bir şarkı üretme müjdesi vermişler. Köfün'ün resmi hesabından yayınlanan videoyla Salman Til ve Bilge Kanetil barıştığını, grubun yeniden bir araya geldiğini söylemiş. Yeni bir şarkının da yolda olduğunu duyurarak heyecanlandırdılar bizi. Ben de hatırlatmış olayım. Köfün grubu tekrardan bir araya geliyor ve yeni şarkı da yolda. Ve biz Salman Til'i dinliyoruz bu kez hayatın ritminde.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Bazı yiyecekleri değerlendirmenin, çöpe atmamanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Elmaların kabuklarını soyup elma sirkesi yapıyorsunuz. Misal muzun kabuğundan ayakkabı parlatıyorsunuz. Hatta çiçeklerin dibine gübre olarak da kullanabiliyorsunuz kahve telvesiyle birlikte. Pek çok şekilde değerlendirebiliyoruz aslında. Çöpe atmıyoruz, değerlendiriyoruz, geri dönüşüm yapıyoruz. Çilek yapraklarını da çöpe atmayın. Çileğin sadece meyvesi değil yaprakları da yeniyor biliyor musunuz? Hatta sapları da yenebilirmiş. Uzmanlar çileklerin saplarının ve yapraklarının çöpe atılmaması gerektiğini, onlardan çilek sirkesi yapabileceğinizi söylemişler. Bilenler vardır mutlaka aranızda. Çok becerikli ev kadınları var. Çok becerikli ev erkekleri de var. Çilek sirkesini de çileklerin yapraklarından ve saplarından yapabiliyormuşuz hanımlar beyler. Benim gibi yeni öğrenenlere hatırlatmak istedim.

0: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Bu programda müziğin ritmi var.
2: Bu programda
1: eğlencenin ritmi var. Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Şimdi bugün günlerden pazartesi değil mi? Mayıs ayında tatillerinizi birleştirdiniz mi? Mayıs ayının yarısını tamamını neredeyse tatil olarak geçirmiş oluyorsunuz. Geçtiğimiz hafta sonu 1 Mayıs'la birleştirip hafta sonu 3 gün tatil yapmış olabilirsiniz. 19 Mayıs'tan sonraki ve önceki günleri birleştirip de bayramla Kurban Bayramı ile birleştirip Mayıs'ın sonunu da tamamen tatil olarak geçirebilirsiniz. Ama tabii iş yerinizle, patronunuzla, çalışanlarla alakalı bir durum. Herkes tatil yaparsa kim çalışacak değil mi? Mayıs'ın 3. ve 4. haftası 19 Mayıs'ta ve Kurban Bayramı ile birleştirildiğinde tatil olarak değerlendirilebiliyor hanımlar beyler. Siz ne düşünüyorsunuz bu durumda? Tatil planlarınızı nasıl şekillendirdiniz acaba?

0: Reklam.
1: Hazır mısın Tokat? Aradığın o büyük değişim şimdi Besinerji Beauty Güzellik Merkezi'nde. İğne yok, acı yok. Yeni nesil kırışıklık açma teknolojisine sahip Frozen Face ile tanışın. Eksi 10 derecenin gücüyle cildinizi donduruyor. İğnesiz botoks etkisiyle kolajeni tetikleyip göz çevrenizdeki yorgunluk izlerini siliyoruz. Üstelik Tokat'ın tek yetkili dermokozmetik markası olan Babor'un bayisi ve orijinal Zionic merkeziyiz. Bölgede tek olan FDA onaylı 4 dalga boyuna sahip gerçek buz başlıklı diyot lazer epilasyon cihazımızla ve deneyimli uzmanımızla 6 seansta %90 başarı sağlıyoruz. Hizmet bizden, takdir sizden. İletişim, Besinerji Beauty Güzellik ve İncelme, Kafeler Bölgesi Muratdağ Plaza, Kat 6, Burçak Kafe üzerinde. Telefon 0536 988 3234. Diyetisyen Ayça Durmuş Diyet Merkezi, Kafeler Bölgesi, Büyük Migros Yanı, Vera Kafe üzerinde. Telefon 0537 681 2687. Tokat'ta güzelliğin yeni formülü. Besinerji Beauty.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
5: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
6: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

Hayatın ritmini yakalamaya devam ediyoruz. Pazartesinin ritmini yakalamaya devam ediyoruz. Bugün kendinizi iyi hissetmiyorsanız işe gitmeyin. Bugün mutsuzum, işe gelmeyeceğim deseniz misal işvereniniz size ne cevap verir acaba? İşte bu belki burada olmasa da Çin'de mümkün. Çinli bir perakende devi firma çalışanlarına yıllık izin ve sağlık izinlerine ek olarak yılda 10 gün kullanabilecekleri mutsuzluk izni de veriyormuş. O 10 günü istiyorsanız 10 gün boyunca kullanın, istiyorsanız tek tek kullanın. O 365 gün içindeki yıllık izni, sağlık izni çıkarttıktan sonra size kalan ekstra 10 gün izni bugün mutsuzum, gelemeyeceğim deyip kullanabiliyormuşsunuz mesela. Bence sadece Çin'de değil, dünya genelinde yaygınlaşması gerekiyor. Herhalde pek çok insan pazartesileri işe gitmezdi. Siz yine de pazartesi, siz yine de bugün işinize gidin, işinizi devam ettirin. Zira hali hazırda bizde böyle bir uygulama yapılmıyor.

Mayıs'ı karşıladık. Mayıs'ın ilk pazartesisini karşıladık. Tadını çıkartmaya devam ediyoruz. Güzellikler getirsin bize. Bu yeni ay, Mayıs ayı güzellikler getirsin. Yazın gelmesine bir aydan az kaldı. Peki, tadını çıkartmaya devam ederken bu güzel pazartesinin Emre Kaya radyolarınızdaydı. Bu kez apayrıyla bizi yaklaşık bir 12 sene öncesine götürdü. Zamanın ne kadar hızlı geçtiğini çocuklardan da anlıyoruz. Aynaya baktığımızda kendimizden de anlıyoruz. Şarkılardan da anlıyoruz. 12 sene olmuş şarkı çıkalı. Peki Derya Uluğ ile devam edeceğiz. Derya Uluğ da yeni bir şarkıyla çıktı karşımıza. Biliyorsunuz Nisan başında Hani şarkısını sevenleriyle buluşturdu. Sözlerinde Derya Uluğ, müziğinde Asil Gök imzası olan yepyeni şarkısını paylaştığını hatırlatalım. Zamanın hızlı geçtiğini ekleyelim. Misal Yakıyorlar çıkalı neredeyse 3 sene olmuş. 2023 hitiyle Derya Uluğ hayatın ritminde. Keyifli haftalar, mutlu pazartesiler. Zaman geçiyor, tadını çıkartın.

0: Şanzımanlı arkelikle.
1: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
2: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
3: Aradığın tatil Setur.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
6: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
7: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
8: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
7: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
8: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
7: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
8: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
7: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
8: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
7: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
8: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
7: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
9: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
10: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
11: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
12: Radyo Sinerji.

Güzel bir günü, yeni bir haftayı, pazartesi birlikte keyiflendirdik. Bu güzel günün iki saatini birlikte paylaştık. Bugün de günün, anın, hayatın ritmini birlikte yakaladık. Yine en sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle. Hafta içi her gün hayatın ritmiyle buluşacağız. Her zaman olduğu gibi ben Rayna, yanı başınızdaki radyoda olacağım. Yarın görüşmek üzere. Bugünü hoşça kalın diyelim. Sizi çok sevdiğiniz şarkılara emanet edelim. Hoşça kalın.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine iki haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıdan öncelikle gündemi ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasıyla 8 haftalık ilave izinden yararlanmak isteyen anneler için başvurular bugün başlıyor. Doğum iznini tamamlamış ancak 24 haftalık süreyi doldurmamış anneler 8 haftalık ilave izinden yararlanabiliyor açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 24 il merkezli operasyonlarda 212 şüphelinin yakalandığını, 127'sinin tutuklandığını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE'deki değişim Nisan ayında bir önceki aya göre %4,18 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,37 artış ve 12 aylık ortalamalara göre %32,43 artış olarak gerçekleşti. Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasında 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Murat Bahtiyar hakkında Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'a yönelik sanal medyada tehdit ve hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Uşak, Afyonkarahisar, Afyonkarahisar Sandıklı ve Afyonkarahisar Ankara Devlet Yolları'nın yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle tır ve çekici araçlara kapatıldığını, diğer araçlara açık olduğunu açıkladı. Vakıfbank İstanbul'da gerçekleşen Sev Şampiyonlar Ligi Final Four finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'ün ardından 7. kez Avrupa şampiyonu oldu. Süper Lig'in 32. haftasında Antalya Spor sahasında konuk ettiği Alanya Spor'la golsüz berabere kaldı. Süper Lig'in 32. haftasında Kayseri Spor sahasında konuk ettiği Eyüp Spor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ligdeki 12. beraberliğini alan ev sahibi ekip puanını 27'ye yükselterek düşme hattında 17. sırada yer aldı. Konuk ekip İKAS Eyüp Spor'sa 29 puana yükseldi. Fatih Karagümrük Süper Lig'in 32. haftasında sahasında ağırladığı Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 24 yaparken Natro Dünyası Gençler Birliği 28 puanda kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.632 lira 52 kuruş, Amerikan doları 45 lira 20 kuruş, euro 52 lira 92 kuruş, sterlin 61 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 111 dolar 85 sent, bir bitcoin 78.760 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.359 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Trakya'nın batı kesimleri dışında kalan yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Ege'nin doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin iç, İç Anadolu'nun kuzey, batı ve güneydoğu, Doğu Anadolu'nun batı ve güneydoğu kesimleriyle Batı ve Orta Karadeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kıyı Ege ve Marmara'da 2 ila 4 derece artması, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalması, yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
0: Haber.

0: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince çiğ köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince çiğ köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
4: Reklam.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü. İçecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507 333 02 60. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
0: Pop 20 ilk 5.
4: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız?

0: 4 numarada Sezen Aksu, Sen Ağla.
1: 4 numara.
2: Sen ağla dedi yine şimdi.
0: Sıla, Kötü Kötü, haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Dolu dolu ağladım, çok dolu dolu.
0: Emre Fel, Bir Güldün, 2 numara.
1: 2 numara.
0: Ve geldik zirveye. Blok 3, Kusura Bakma, zirvenin sahibi.
1: 1 numara.
3: Senden geçemiyorum ben hala, kusura bakma, özledim ama söylemiyorum.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
4: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Radyo Sinerji. Bu şarkılar senin şarkın mı?

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Hanımefendiler, beyefendiler. Aradığın o büyük değişim şimdi Besinerji Beauty Güzellik Merkezi'nde. 7 yıldır beslenme ve zayıflama denince akla gelen ilk isim olan diyetisyen Ayta Yorulmaz Durmuş, şimdi güzellik dünyasında devrim yaratıyor. Murat Dağ Plaza'daki merkezimizi tamamen yenileyerek en son teknoloji cihazlarla donatılmış bir güzellik ve bölgesel incelme merkezine dönüştürdük. Ayrıca Besinerji Beauty'de erkek danışanlarımıza özel erkek lazer epilasyon uzmanımızla hizmet vermekteyiz. Hizmet bizden, takdir sizden. Besinerji Beauty, güzellik ve incelme, kafeler bölgesi, Murat Dağ Plaza, kat 6, Burçak Kafe üzeri, Tokat. Telefon 0536 988 32 34. Tokat'ta güzelliğin yeni formülü, Besinerji Beauty.
4: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
5: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı. Pervane Hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 16. Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 10 derece, hava yağmurlu. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 9 derece, hava yağmurlu. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 6 derece, hava yağmurlu. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Başkan Habib Han, Yeşilırmak'taki taşkın riskinin tarım arazilerini tehdit ettiğini belirtti. Yıldız Merapark projesinin önemine vurgu yaptı. Tokat'ta Mayıs ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için tavan zam oranı %32,43 olarak belirlendi. Nisan'daki oransa %32,82 idi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: İran'ın Fars Haber Ajansı, ABD savaş gemisine iki füzenin isabet ettiğini duyurdu. Ancak ABD Merkez Komutanlığı bu iddiaları yalanladı ve hiçbir geminin vurulmadığını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında duruşma gergin başladı ve ertelendi. Ekrem İmamoğlu, yargı heyetinin algı yönetmek istediğini belirterek salondan çıkmayacağını ifade etti. Mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı. İnegöl'de meydana gelen dere taşması sonucu Küçükbaş Hayvan Çiftliği'nde mahsur kalan Hüseyin Duymuş, itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Sağlık durumu iyi ama tüm eşyalarını kaybettiğini belirtti. Kamuda ve özel sektörde çalışan annelerin ek doğum izni süresi 24 haftaya yükseltildi. Başvurular bugün başladı. Yeni düzenleme doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 16 hafta izin veriyor. 10 iş günü içinde başvurulmalı. Adana'da 52 yaşındaki Aziz Coşkun, kimliği belirsiz 3 çocuk tarafından darbedildi. Olayı güvenlik kamerası kaydetti. Sağlık durumu iyi olan Coşkun hastaneye gitmek istemedi ve şüphelilerle ilgili polis çalışması başlatıldı.
0: Spor.
1: Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım transfer hedeflerini açıkladı ve takımın geleceği için yeni bir plan yapma sürecinde olduklarını belirtti. İspanyol kulübü Villarreal teknik direktör Marcelino ile sezon sonunda yollarını ayıracağını sosyal medya hesabından duyurdu. Ayrılık büyük bir gelişme oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 18 yaş altı erkekler basketbol şampiyonası Sivas'ta başladı ve 10 Mayıs'ta final maçı oynanacak.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 20 kuruştan, gram altınsa 6.680 lira 56 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: geç kalmış.
1: Reklam.
2: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
3: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
4: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
3: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
4: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
3: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
4: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
3: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
4: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
3: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
4: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
3: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
5: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507 333 02 60. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
6: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
1: Reklam.
7: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
8: 0543 746 37 54
7: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: www.radyosinerji.com
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah El Ahmet Es-Sabah'ı kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer alırken görüşmenin detaylarına ilişkin henüz bilgi verilmedi. Sağlık Bakanlığı, kamu hastanelerine bağlı sağlık tesisleri bünyesinde yoğun bakım hizmet kapasitesi güçlendirilmiştir. 2008 yılında 13.965 olan toplam yoğun bakım yatak sayısı, 2026 yılı itibarıyla %242 artış göstererek 47.809'a ulaştı açıklamasını yaptı. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü kapsamında RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gündoğan bir mesaj yayımladı. Mesajda basın özgürlüğünün güçlü bir toplumun temel unsuru olduğu vurgulanırken, hayatını kaybeden basın mensupları rahmetle anıldı. Gündoğan, özgür ve bağımsız medyanın önemine dikkat çekerek tüm basın çalışanlarının gününü kutladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, annelik ve aile tartışmaya açılacak yahut başka sevgilerle ikame edilecek kavramlar değildir dedi. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ilde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında Marifin Kalbinde Marifetli Gençlik temalı etkinlikleri başlattı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocuklarımızın yeteneklerine göre ortaöğretim kurumu tercih edebilecekleri bir mekanizma oluşturduk dedi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Trakya'nın batı kesimleri dışında kalan yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Ege'nin doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin iç, İç Anadolu'nun kuzey, batı ve güneydoğu, Doğu Anadolu'nun batı ve güneydoğu kesimleriyle Batı ve Orta Karadeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kıyı Ege ve Marmara'da 2 ila 4 derece artması, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalması, yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
0: Haber. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
3: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
2: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
3: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
2: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
3: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
2: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
3: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
2: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
3: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
4: Hanımefendiler, beyefendiler. Aradığın o büyük değişim şimdi Besinerji Beauty Güzellik Merkezi'nde. 7 yıldır beslenme ve zayıflama denince akla gelen ilk isim olan diyetisyen Ayça Yorulmaz Durmuş, şimdi güzellik dünyasında devrim yaratıyor. Murat Dağ Plaza'daki merkezimizi tamamen yenileyerek en son teknoloji cihazlarla donatılmış bir güzellik ve bölgesel incelme merkezine dönüştürdük. Ayrıca Besinerji Beauty'de erkek danışanlarımıza özel erkek lazer epilasyon uzmanımızla hizmet vermekteyiz. Hizmet bizden, takdir sizden. Besinerji Beauty, güzellik ve incelme, kafeler bölgesi, Murat Dağ Plaza, kat 6, Burçak Kafe üzeri, Tokat. Telefon 0536 988 32 34. Tokat'ta güzelliğin yeni formülü, Besinerji Beauty.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
1: Reklam.

0: ettin. Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız, yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
3: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
4: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
6: Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
7: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507-333-0260. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
8: Reklam.
9: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte, keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
8: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
3: Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: İstanbul'un Fatih ilçesinde berber 400 lira anlaşılan saç kesimi için 7100 lira fatura çıkardı. Fatih Belediyesi işletmeyi mühürlerken Ticaret Bakanlığı da inceleme başlattı. Diyarbakır'da okul önünde pompalı tüfekle havaya ateş açıldı. Öğrenciler korkuyla tahliye edilirken olay yerinden kaçan şüpheliler yakalandı ve gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan ayında aylık enflasyonun %4,2 olduğunu belirterek, yüksek enflasyona karşı gerekli adımları atacaklarını ve dezenflasyon sürecinin devam edeceğini duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, seçim çalışmaları kapsamında 81 ilde 106 bin sandık görevlisiyle sahaya çıkma kararı aldıklarını duyurdu ve adalet öncelikli hedeflerinin altını çizdi. İnegöl ilçesinde sağanak sonrası taşan dere, çiftlik sahibi Hüseyin Duymuş'u köpeğiyle birlikte mahsur bıraktı. İtfaiye ekipleri Duymuş'u kurtardı. Sağlık durumu iyi. Ancak her şeyini kaybettiğini ifade etti. Spor. Kuzey Koreli Naegoh Young kadın futbol takımı Güney Kore'de AFC Kadınlar Şampiyonlar Ligi kapsamında ilk maçı için sahaya çıkacak. Çeşme Yarım Maratonu 43 ülkeden 3450 sporcuyla 9-10 Mayıs'ta düzenlenecek. Organizasyon sosyal sorumluluk ortaklığıyla gerçekleştirilecek. Real Madrid'in Fransız golcüsü Kylian Mbappe'nin sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalması İtalya seyahatiyle kulübünde tepkilere neden oldu. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 21 kuruştan, gram altınsa 6680 lira 21 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
0: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Başkan Habib Han, Yeşilırmak'taki taşkın riskinin tarım arazilerini tehdit ettiğini belirtti. Yıldız Merapark projesinin önemine vurgu yaptı. Tokat'ta Mayıs ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için tavan zam oranı %32,43 olarak belirlendi. Nisan'daki oransa %32,82 idi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 10 derece, hava yağmurlu. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 9 derece, hava yağmurlu. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 6 derece, hava yağmurlu. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
2: Reklam.
3: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
4: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
3: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
4: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
3: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
4: Vekaletinizi verir İsterseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
3: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
4: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
3: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
4: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
3: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
5: Hanımefendiler, beyefendiler. Aradığın o büyük değişim şimdi Besinerji Beauty Güzellik Merkezi'nde. 7 yıldır beslenme ve zayıflama denince akla gelen ilk isim olan diyetisyen Ayça Yorulmaz Durmuş, şimdi güzellik dünyasında devrim yaratıyor. Murat Dağ Plaza'daki merkezimizi tamamen yenileyerek en son teknoloji cihazlarla donatılmış bir güzellik ve bölgesel incelme merkezine dönüştürdük. Ayrıca Besinerji Beauty'de erkek danışanlarımıza özel erkek lazer epilasyon uzmanımızla hizmet vermekteyiz. Hizmet bizden, takdir sizden. Besinerji Beauty, güzellik ve incelme, kafeler bölgesi, Murat Dağ Plaza, kat altı, Burçak Kafe üzeri, Tokat. Telefon 0536 988 32 34. Tokat'ta güzelliğin yeni formülü Besinerji Beauty.
2: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507 333 02 60. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
6: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
7: Reklam.

0: Reklam.
1: Hazır mısın Tokat? Aradığın o büyük değişim şimdi Besinerji Beauty Güzellik Merkezi'nde. İğne yok, acı yok. Yeni nesil kırışıklık açma teknolojisine sahip Frozen Face ile tanışın. Eksi 10 derecenin gücüyle cildinizi donduruyor. İğnesiz botoks etkisiyle kolajeni tetikleyip göz çevrenizdeki yorgunluk izlerini siliyoruz. Üstelik Tokat'ın tek yetkili dermokozmetik markası olan Babor'un bayisi ve orijinal Zionic merkeziyiz. Bölgede tek olan FDA onaylı 4 dalga boyuna sahip gerçek buz başlıklı diyot lazer epilasyon cihazımızla ve deneyimli uzmanımızla 6 seansta %90 başarı sağlıyoruz. Hizmet bizden, takdir sizden. İletişim, Besinerji Beauty Güzellik ve İncelme, Kafeler Bölgesi Murat Dağ Plaza, Kat 6 Burçak Kafe üzerinde. Telefon 0536 988 3234. Diyetisyen Ayça Durmuş Diyet Merkezi, Kafeler Bölgesi, Büyük Migros Yanı, Vera Kafe üzerinde. Telefon 0537 681 2687. Tokat'ta güzelliğin yeni formülü. Besinerji Beauty.
2: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda, ferahlığı ruhunuzda.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: Saat 19.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah El Ahmet Es-Sabah'ı kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer alırken görüşmenin detaylarına ilişkin henüz bilgi verilmedi. Sağlık Bakanlığı, kamu hastanelerine bağlı sağlık tesisleri bünyesinde yoğun bakım hizmet kapasitesi güçlendirilmiştir. 2008 yılında 13.965 olan toplam yoğun bakım yatak sayısı, 2026 yılı itibarıyla %242 artış göstererek 47.809'a ulaştı açıklamasını yaptı. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü kapsamında RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gündoğan bir mesaj yayımladı. Mesajda basın özgürlüğünün güçlü bir toplumun temel unsuru olduğu vurgulanırken, hayatını kaybeden basın mensupları rahmetle anıldı. Gündoğan, özgür ve bağımsız medyanın önemine dikkat çekerek tüm basın çalışanlarının gününü kutladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, annelik ve aile tartışmaya açılacak yahut başka sevgilerle ikame edilecek kavramlar değildir dedi. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ilde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında Marifin Kalbinde Marifetli Gençlik temalı etkinlikleri başlattı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocuklarımızın yeteneklerine göre ortaöğretim kurumu tercih edebilecekleri bir mekanizma oluşturduk dedi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Trakya'nın batı kesimleri dışında kalan yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Ege'nin doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin iç, İç Anadolu'nun kuzey, batı ve güneydoğu, Doğu Anadolu'nun batı ve güneydoğu kesimleriyle Batı ve Orta Karadeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kıyı Ege ve Marmara'da 2 ila 4 derece artması, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalması, yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
0: Haber.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507 333 02 60. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik. Gel!

0: 18'ini harcadık gönüle.
1: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
1: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Hazır mısın Tokat? Aradığın o büyük değişim şimdi Besinerji Beauty Güzellik Merkezi'nde. İğne yok, acı yok. Yeni nesil kırışıklık açma teknolojisine sahip Frozen Face ile tanışın. -10 derecenin gücüyle cildinizi donduruyor. İğnesiz botoks etkisiyle kolajeni tetikleyip göz çevrenizdeki yorgunluk izlerini siliyoruz. Üstelik Tokat'ın tek yetkili dermokozmetik markası olan Babor'un bayisi ve orijinal Zionic merkeziyiz. Bölgede tek olan FDA onaylı 4 dalga boyuna sahip gerçek buz başlıklı diyot lazer epilasyon cihazımızla ve deneyimli uzmanımızla 6 seansta %90 başarı sağlıyoruz. Hizmet bizden, takdir sizden. İletişim, Besinerji Beauty Güzellik ve İncelme, Kafeler Bölgesi Muratdağ Plaza, Kat 6, Burçak Kafe üzerinde. Telefon 0536 988 32 34. Diyetisyen Ayça Durmuş Diyet Merkezi, Kafeler Bölgesi, Büyük Migros Yanı, Vera Kafe üzerinde. Telefon 0537 681 26 87. Tokat'ta güzelliğin yeni formülü Besinerji Beauty.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Günün şarkısı. Sinerji günün şarkısı.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 20.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Gala Vista düğün salonunda kadınlar matinesine davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507-333-0260. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
3: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlen sinane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.
4: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik. Sinerji FM.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Çok mu belli ettim, aslında söyleyecektim, baştan bir şansımız olsaydı.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 60 60
2: 0555 463 77 77
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, yepyeni bir günden ve yepyeni bir Şarkılar Bizi Söyler programından sesleniyoruz. Hepiniz programımıza ve bu güzel güne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermektedir.

0: Ücretsiz satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
1: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
0: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
1: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
0: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
1: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
0: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
1: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
0: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
3: Reklam. 98.9 FM. Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

sevgili dinleyicilerimiz Ebru Yaşar yorumundan güzel bir eserdi paylaşmış olduğumuz. Niçin baktın bana öyle dedi sanatçımız ve Ümit Coşkun'la devam ediyor program. Bir gece ansızın gelebilirim diyor sanatçımız.

Bölgenin en güçlü sesinde Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en sevdiğiniz çalışmalarıyla devam ediyoruz. Cengizhan Sönmez yorumundan bir eser paylaştık ve şu dakikalarda Çiğdem Güldal seslendiriyor. Günaydın sevgili ediyor.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince çiğ köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince çiğ köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Radyon bir tıkla yanında. Radyosinerji.com. Radyosinerji.com.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en sevdiğiniz çalışmalarını, sanat müziğimizin hareketli eserlerini şu dakikalarda siz sevgili dostlarımızla paylaşıyoruz. Bu güzel eserlerden, bu hareketli eserlerden bir tanesiydi. Karen'in Bedenleri bizlerle beraber oldu efendim ve şimdilerde Derya Gülderen'le devam ediyoruz. Dağda kar, çölde su diyor sanatçımız.

Şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en sevdiğimiz çalışmaları ve en sevdiğimiz isimlerini ağırlamaya devam ediyoruz efendim. Unutulmuş isimlerden bir tanesidir. Yüksel Özel yorumundan paylaştık bu güzel çalışmamızı ve sesine, yorumuna güvendiğimiz bir isimle devam ediyoruz. Burhan Kul seslendiriyor şu dakikalarda.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

Şarkılar Bizi Söyler programının bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizlerle olan sevgili dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda yine karşılaşacağız o vakte kadar. Kendinize iyi bakın, esen kalın, hoşça kalın. Bizlerden ayrılmayın.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
3: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
2: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
3: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
2: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
3: Vekaletinizi verir İsterseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
2: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
3: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
2: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
3: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
4: Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
5: Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.
3: Hiçbir zaman affetmedim.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Argenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Argenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Argenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Argenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Argenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
3: Reklam. Radyo Sinerji.

0: bilsin.
1: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Sinerji Gece.
1: Sinerji'de yeni saat.

yaşamayı mı seçtim? Aşkta gurur olmazmış, yalnızlık kötü bir seçim. Sensizlik

içimde bir içli hüzün var sanki, bir gölge kadar.